0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: güç ve kudreti karıncaları dahi ezmeden kullanan Hazreti Süleyman'ın dualarıyla yalvarıyoruz sana. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan tardahu ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Bizleri verdiğin nimetlere şükreden şakir kullarından eyle Allah'ım. Bizlere senin razı olacağın salih ameller işlemeyi ihsan eyle. Bizleri rahmetinle salih kulların arasına ilhak eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Tevbe Suresi 34 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an şifadır.
4: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Araf Suresi 152 ila 157. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzağı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenlerle imanlarında sebat edenlere gelince şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa

0: Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın, dedi. Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Naziat Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona Mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İsra Suresi 85 ila 100.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Andolsun dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık. Sonra bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü onun sana olan lütfu büyüktür. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık.

0: Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara hidayet, Kur'an geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah bir beşeri mi peygamber olarak, çünkü O kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir. Allah kimi doğru yola iletirse işte O doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi artırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi? Dediler. Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 177. Ayet.
4: İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
1: Fatır Suresi 18. Ayet.
5: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak

0: Allah'adır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Meryem Suresi 40 ila 55. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz,

0: ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankâr olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum." Babası: "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş," dedi. İbrahim şöyle dedi: "Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekte de mutsuz olmayacağımı umuyorum." İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarına temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insandı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, "Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi."
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamd ve sena ederiz. Sevgili elçin Muhammed Mustafa'ya binlerce salat ve selam ederiz. Gökteki yıldız kadar, yedeki kum taneleri kadar Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah'ım ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Müslüman olmaktan, İslam'a bağlanmaktan, Kur'an'ın talebesi olmaktan, Allah'ı Rab olarak bilmekten şeref duyuyoruz. Bizi bu şereften yoksun etme ya Rabbi. Bizi bu şereften uzaklaştırma ya Rabbi. Bizi bu şereften yoksun etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, günahlarımız var, hatamız var, kusurumuz var. Elbette ki insanız, nefsimiz vardır. Ama bütün bunlardan teberri ediyoruz. Utanarak sana yöneliyoruz. Bizleri utandırma ya Rabbi. Bizleri utandırma ya Rabbi.
3: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Sa'd Suresi 15 ila 26. Ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kurtulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver. Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet, zulmetme ve bizi hak yola ilet," dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver," dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davud dedi ki: "Andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık ederler. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki: "Ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hakla hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmamaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın "Allahu Ekber" denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secde

0: Tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. İnsan Suresi 1-22. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş, yakıcı sıcak görürler, ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Nisa suresi 1 ila 10. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğiniz

0: Sizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras taksiminde hazır bulunurlarsa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde onlar hakkında endişe duyacak olanların başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Tevbe Suresi 5.
7: Aramaylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
5: Tevbe Suresi 19.
8: Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez.
5: Tevbe Suresi 36.
9: Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 187 ila 194. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi, Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar savaştan ve küfürden vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab. İlahi ya Rab.
1: İnsan ve cin şeytanı tabirini kullanarak öylelerinin birbirlerine sözün cezbedici olanını, süsleyici olanını, aldatıcı olanını, kandırıcı olanını telkin ettiklerini bildirdiğin, o şekilde aldatıcı, kandırıcı algı operasyonlarıyla bizi senin yolundan çevirici çalışmalar içinde bulunan her çeşit şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Nuh Suresi 1-28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u, kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süvayi, Yeusu, Yevuku ve Nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcı bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo.

Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Rahman Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin

hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennet de ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.

0: Halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da huyları güzel, yüzleri güzel, dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaruret ve azimet, ruhsat kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Maide Suresi 3. Ayet.
7: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumlarında zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
5: En'am suresi 119. ayet.
8: Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
5: Nahl Suresi 115. Ayet.
9: Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Hırs'la seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El Cebbar Celle Celaluhu Celle Celaluhu. İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Sen El Cebbarsın, azamet ve kudret sahibisin. Dilediğini yapan ve yaptıransın. Senin hüküm ve iradene karşı gelecek hiçbir şey yoktur. Sen kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, işleri yoluna koyan ve yaratılmışların halini iyileştirensin. Sen Cebbar isminle tüm varlıkları koyduğu yasalara secde ettirensin. Sen müminleri ihtiyaç duyduğu şeyler üzerinden nimetlendirensin. Kullarını bazen varlık ve darlıkla, bazen sağlık ve hastalıkla imtihan edensin. Kainattaki her şeyin eşsiz düzende deveran etmesi senin isminin tecellisidir. Ey azameti ve kudreti sonsuz olan Allah'ım, bizi yakınlığının ümidiyle yaşat. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Numan Akbaş. Meali seslendiren Sinan Devrik. XIX. Cüz.

19. cüz. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü

tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceyi alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu, kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım. Yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler. Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. O birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O sudan bir insan yaratıp ondan soy, sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan

sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Derler. Ve bu onların nefretini arttırır. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Rahman'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Fakat alaya da geldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek. Yeryüzüne bakmazlar mı?
Orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik.

Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar. Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi: ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki: hayır, korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin: şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi: seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın. Adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi: ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kaktığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? Dedi. Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle, dinlemez misiniz? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir, dedi. Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir, dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu, dedi. Bunun üzerine Musa asasını attı, bir de ne görsünler. Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler. Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a, eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Firavun, evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız, dedi. Musa onlara, hadi ortaya atacağınız şeyi atın, dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun'un gücüyle elbette bizden üstün geleceğiz, dediler. Musa da asasını attı.

bir de ne görsünler. Asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi. Sihirbazlar şöyle dediler. Zararı yok, mutlaka Rabbimize döneceğiz. Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Dedi ki, bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları "Eyvah, yakalandık!" dediler. Musa, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi. Bunun üzerine Musa'ya, "Asan ile denize vur," diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk. Bunda şüphesiz bir ibret vardı. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek. Artık onlar ve o azgınlar ile iblisin askerleri hepsi birden

tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a and olsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyordu. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır. Çok merhametli olandır. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Dediler ki: sana hep aşağılık kimseler uymuş iken biz hiç sana inanır mıyız? Nuh şöyle dedi: onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir? Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz, ben inananları kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki: ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki: sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık

sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayın. Fesat çıkaran, haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi. İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Lut kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Dediler ki, ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut şöyle dedi, şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler. Sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. Onlar Şuayb'ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Şüphesiz

Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan, ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra ölçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Neml Suresi. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah

eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi: Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz, bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde, sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Andolsun biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davut'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat." Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: "Hüdhüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim." Derken Hüdhüd çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi: "Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir." Süleyman Hüdhüd'e şöyle dedi: "Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz. Benim şu mektubumu götür, onlara at. Sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak." Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: "Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Ey ileri gelenler, durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem." Dediler ki:

hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm. Ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim, dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak, dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi, denildi. O da sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik, dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onun zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih onlara, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya. Onlar, sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık, dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz, dedi. Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı. Aralarında Allah adına ant içerek şöyle dediler. Mutlaka onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz. Sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz, diyeceğiz. Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu. Biz onları ve kavimlerini topyekün helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Azim olan Allah...

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikâ

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler ve Asr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değildirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir.

0: Kalplerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Fatiha Suresi.
5: Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
3: Bakara Suresi 163. Ayet.
6: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
3: Müzzemmil Suresi 9. Ayet.
7: O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin.
3: Tegabün Suresi 13. Ayet.
8: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
3: Ali İmran Suresi 6. Ayet.
9: O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da

0: çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve bir nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
0: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enam Suresi 61 ila 66. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit, görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, sizler açıktan ve gizlice ona eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? De ki, onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz. De ki, O size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bak, anlasınlar diye ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz? O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Muhammed Suresi 29 ila 38. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin, üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir, sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 45. Bölüm. Kazandım vallahi.
3: Az bile bu size. Atalarının dinini inkar edenlere bu az bile.
4: Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
3: Halen Muhammed ha? Ne oldu? Neden yüzün güler Ebu Süfyan?
5: Medine'den haber geldi. Ondan yüzüm güler ey İkrime.
3: Nedir haber?
5: Beni Amir bin Sasa kabilesinin reisi olan Ebu Bera Amir bin Malik Medine'ye Muhammed'e giderek İslamiyet'i öğretmek üzere birilerini istemiş. Muhammed de ona 70 yandaşını göndermiş. Ancak Ebu Bera'nın yeğeni Amir

0: Bin Tufeil yolda onları pusuya düşürüp ortadan kaldırmış.
1: Az bile bu. Uhud'da aldığımız galibiyetle Muhammed'in yandaşları azalacak. Bak keyiflendim. Şu esirlere daha zevkle işkence edebileceğim sayende.
0: O zaman daha da sevineceğin bir şey daha söyleyeyim. Ölenlerin arasında Amir bin Füheyre de var.
1: Babam Ebu Cehil Mekke'den kaçarken Muhammed'in peşine düştüğünde onun başka yöne gitmesini sağlayan. Sevr mağarasında Ebu Bekir ve Muhammed'e süt ve yiyecek götüren çoban ha?
2: Beter olsunlar. Hepsi sırayla ölecek. Tüm düşmanlarımız ölecek.
0: Uhud bir zaferdi. Ama arkasından yeni zaferler gelmeli. Yoksa bir anlamı olmaz.
3: 70 kişilik tebliğ heyeti tuzağa düşürüldüğünde Cebbar bin Sülman'ın attığı mızrak Amir bin Füheyre'nin sırtından girip göğsünden çıkar. O anda Amir bin Füheyre kazandım vallahi diye haykırınca öldürdüğü insanın son nefesindeki bu sözüne bir mana veremeyen Cebbar günlerce üzerinde düşündüğü bu olayın tesiriyle daha sonra Müslüman olmuştur.
2: Ey İkrime! Ey İkrime yeter! Ey Kureyşliler yeter!
1: Ne karışırsın sen? Ne oluyor sana?
2: Uhud'da esir aldığınız bu insanlara yaptığınız işkence yetmez mi ey Mekkeliler? Bu savunmasızlara yapılan zulüm yetmez mi?
0: Sen ne karışırsın be adam bizim işimize? Karışma! Beğenmiyorsan defol git Mekke'den! Git Muhammed'in safına katıl!
4: Bura benim evim. Ailem soyum buradadır Ebu Süfyan. Ama bilirim ki Kabe'nin Rabbi bu yaptığınızı affetmez.
1: Kabe'nin Rabbi için savaşırız biz.
0: Müslümanlara bir iyi davranırsın Umeyr. Yoksa sen de mi Müslüman oldun?
4: Ben adaletten yanayım.
0: Senin bizim yanımızda olman gerek.
4: Siz zalimsiniz. Zalimlerin yanında nasıl olayım?
1: Demek yanımızda olmuyorsun ha? Sen de o zaman bu Müslümanlarla aynı kadere mahkum ol.
4: Senin çocukluğunu bilirim İkrime. Baban benim dostumdu.
1: Babam dostun ve sen şimdi babamın düşmanlarını mı korursun? Bağlayın şunu da bu Müslümanların yanına. Birkaç kırbaç aklını başına getirir.
4: Yapmayın, yapmayın. Kabe'nin Rabbi adına.
1: O seni duyamaz.
0: Ey Mekke halkı! Şu öyle biline ki kim bir Müslümanı savunursa sonu onunla aynı olur. Ya bizim yanımızdasınız ya onların. Hubel adına kendi ellerimle alırım canını.
4: Yüce Hubel. Duy sesimi.
2: Duy.
1: Size hayatınızı kurtarma şansını veriyorum. Muhammed'i reddedin. Yaşayın.
5: Benim canımı alsan da ben inkar etme.
6: Allah yolunda ölmek şereftir. Allah'ın verdiği canı ona hediye etmek gibisi var mı?
1: Öldürün şunları. Öldürün.
6: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Beni de öldür İkrime. Ben de Müslümanım. Ben de Müslüman olarak ölüyorum. Allah'ım, neden bu kadar geç tanıdım İslam'ı? Neden?

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Kamer Suresi 1-17. Ayetler.

0: Yarı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler, bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye, Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Ahzab Suresi 39 ila 48. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme.

0: onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 84.
5: Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
3: Mü'min Suresi 34.
6: Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti de onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de Allah ondan sonra asla peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır.
3: Yusuf Suresi 58.
7: Derken Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler ve yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar ise Yusuf'u tanımıyorlardı.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah İtil. Âl-i İmran Suresi 110 ila 115. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların, kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Saffat suresi 100. ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen koruk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Bakara Suresi 146 ila 152. ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Aile yükünü omuzlayan baba için, ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun uyarısı şüphesiz son derece çarpıcıdır. Ailesine harcadığı her kuruşun sarf ettiği en kıymetli para olarak sevap hanesine yazılmasının yanında evinin yıllık ihtiyaçları için yatırım yapması da infakının bir parçasıdır. Peygamberimiz, sizin en hayırlınız ailenize karşı en hayırlı olanınızdır

0: Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım sözleriyle mümin erkekleri ailesine iyilikle muamele etmeye çağırır. Evin büyüğü, babası, ailesine karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmalıdır. Hissettiği güzel duyguları gizlememeli, gördüğü meziyetleri takdir etmekten çekinmemelidir. Torunlarıyla gülüp oynayan, onlara sımsıkı sarılıp öpen, hatta kucağına alıp hutbe okuyan ve torunu sırtındayken namaz kılan peygamberin tavrı bütün babalara hep örnek olmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile içinde adaletsizliği kesinlikle reddeder. Sevgi konusunda yavrularına eşit mesafede durmayı beceremeyen ebeveyn, gönüllerine söz geçirememekten dolayı belki mazur görülebilir. Ama bunu davranışlarına yansıtmayarak cinsiyet farkı gözetmeksizin adaleti korumak zorundadır. Zira ailede söz hakkına sahip olan her yetişkin, Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun emrinin muhatabıdır. Mümin anne ve babaların şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır ayetini okuduklarında içleri titrer. Evlerinde manevi bir iklim oluşturmak ve Allah'ın rızasına erişmek için el ele verirler. Ailelerine af ve afiyet ihsan edip dünya ve ahirette ihlasla kendisine bağlı olanlardan eylemesi için Rablerine niyazda bulunurlar. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür buyururken herkese sorumluluğunu hatırlatmaktadır.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Ahzab Suresi 28 ila 34. Ayetler.

0: Ey peygamberin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla söylemeyin ki kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 22'de Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Sebe Suresi 10 ila 21. Ayetler.

الشهر وأسلنا له عين القطر

0: فربك على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar, kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik ve bütün vücudu örtecek zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih amel işleyin, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız. Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi, şükredin. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde. Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rab'dir. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların bahçelerine ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Sebe halkıyla bereketlendirdiğimiz kentler arasına her biri diğerinden görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik, seyahati kolaylaştırdık ve onlara da şöyle dedik: oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın. Onlarsa, ey Rabbimiz, yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Şeytan onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular. Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları, onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır:
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nisa suresi 87. ayet.
5: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?
2: Tevbe Suresi 31. Ayet.
1: Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
2: Nisa Suresi 171. Ayet.
3: Ey kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Yusuf Suresi 69 ila 79. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşi Bünyamin'i yanına, bağrına bastı ve gizlice "Haberin olsun, ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne yitirdiniz?" dediler. Onlar, "Hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim," dediler. Dediler ki, "Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Hırsız da değiliz." Onlar, "Eğer yalancıysanız hırsızlığın cezası nedir?" dediler. Onlar da, "Cezası su kabı kimin yükünde bulunursa

0: O kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Dediler ki, eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor dedi. Onlar da Yusuf'a, ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana

Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Rahman Suresi 1-27. Ayet.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin sevgisini kazanmak isteyenlerin başucu kaynağı, Peygamberimin sevdiği Müslüman, Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin Rabbimiz. Şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimin sevdiği Müslüman. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Cehennem nasıl bir yer? Cehennem kafirlerin, münafıkların yani Müslüman göründüğü halde Müslüman olmayan iki yüzlülerin ve zalimlerin azap görecekleri pek geniş ve tabakalar halinde derinleşen bir yerdir. Cehennemin korkunç yakıcılığını ve çeşitli azap türlerini hatırlatan Cahim, Haviye, Putame, Leza, Sair, Sakar gibi adları vardır. Yedi kapısı olup her kapıdan günahlarının niteliğine göre ayrı bir grup girecektir. Allah'tan başkasını Tanrı yerine koyanlara ebedi olarak kalmak üzere girin cehennemin kapılarından denecek. Ve her grup kendilerine uygun yerlerde işkence göreceklerdir. Münafıklar cehennemin en aşağı tabakasında bulunacaklardır. Cehennem ateşi Peygamber Efendimizin benzetmesiyle dünya ateşinden 70 misli daha yakıcıdır. Cehennemin yakıcı ateşi kadar dondurucu soğuğu da vardır. Bazı cehennem manzaraları. Günahkarlar cehenneme atıldıkça Cehennem bekçileri onlara, size doğruyu yanlışı gösteren bir peygamber gelmemiş miydi diye soracak. Sonra da her birine

günahlarına göre ceza uygulayacaklardır. Mesela varlıklı kimselerin Allah yolunda harcamayıp biriktirdikleri altınlar, gümüşler, cehennem ateşinde kızdırılacak ve onların alanları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. Kendilerine tadın bakalım biriktirdiğiniz servetin tadına denecek. Yasak zevklere dalmış, en çirkin günahları işlemiş cehennemliklerin suratları zifiri gece aydınlığını andıracak. Kapkara bir dumanın altında tutulacaklar. Görevliler onları sürükleyip yanan ateşin ortasına götürecekler. Onlara zehir gibi acı zakkum ağaçları yedirecekler. Su gibi kaynayan erimiş madenler içirecekler. Başlarından kaynar sular boşaltacaklar. Derileri yanıp döküldükçe azabı daha iyi tatmaları için derileri yenilenecek, ateşleri sönmeye yüz tutunca harlı alevlerle canlandırılacak, böylece işkenceleri devam edip gidecek. Cehennemden en son çıkan adam. Cehennemden en son çıkacak mümin, günahı kadar cezasını çekip de oradan çıkma iznini koparınca kendini hemen dışarı atmak ister. Fakat her yanı yara beri içindedir. Yürüyüp gidecek dermanı yoktur. Düşek halka, emekliye emekliye oradan uzaklaşmak ister. Çünkü cehennem alevi arada bir yüzünü yalamakta, onu zor durumda bırakmaktadır. Cehennemden çıkınca kendisini oradan kurtardığı için önce Allah'a hamdü sena eder. Gelmiş geçmiş hiç kimseye bağışlamadığı şeyleri kendisine verdiğini söyler. O sırada uzaklarda bir ağaç görür. Cehennemin pis kokusu hala gelmektedir. Oradan bir an önce kurtulmak için Allah Teala'ya yalvarır. Ya Rabbi der, beni şu ağacın yanına götür de gölgesinden faydalanayım, meyvesini yiyeyim, oradaki sudan içip hararetimi söndüreyim. Allah Teala ona şöyle buyurur. Ey insan, ben seni iyi bilirim. Şimdi istediğini versem, biraz sonra daha başkasını istersin. Hayır istemem ya Rabbi diye kesin söz verir. Kulunun yapısını, dayanamayacağı bir şey karşısında verdiği sözü unutacağını çok iyi bilen kainatın Rabbi, onu istediği ağacın altına götürür. Bu bahtiyar mümin, yıllarca çektiği bin bir azaptan sonra, en güzel yer sandığı bu mesirelikte dinlenip keyfine bakar. Fakat bir süre sonra ileride çok daha güzel bir ağaç görür. Dayanamaz, ya Rabbi diye yalvarır. Ne olur beni o ağacın yanına götür de oradaki güzelliklerden istifade edeyim. Allah Teala ona verdiği sözü hatırlatır. Seni oraya götürürsem bir başka şey daha istersin buyurur. Kulunun huyunu bilmekle beraber yine de onun istediğini yerine getirir. Daha sonra o mümin cennet kapısına yakın bir ağaç görür. O ağacın manzarası çok daha güzeldir. Dayanamaz. Bir daha boyun büker, oraya giderse başka bir şey istemeyeceğine söz verir. Sonunda istediğine kavuşur. O ağacın bulunduğu yer cennetin sınırında bir yerdir. Bir adım ötesi cennettir. İçerideki bahtiyarların gülüp şakımaları, eğlenmeleri dayanılacak gibi değildir. Cehennemden yeni kurtulan adam bir durur, iki durur, Rabbine bir daha boyun büker. Ne olur Rabbim, beni cennete koy, der. Kulunun niyazından, el açıp kendisine yalvarmasından pek memnun olan Cenab-ı Mevla, ey Ademoğlu, buyurur. Acaba senin bu isteklerin nasıl son bulur? Sana cennette, dünya büyüklüğünde, hatta dünyanın 10 misli büyüklüğünde bir yer versem, razı olur musun? Bu söz o zavallıyı adeta perişan eder. Çünkü o cennetin tamamen parsellendiğini, herkesin yerini tuttuğunu, ona bir evlik bile yer kalmadığını sanmaktadır. Ona göre Allah Teala'nın bu teklifi olacak şey değildir. Hayretle sorar. Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde
benimle alay mı ediyorsun? Allah Teala onun bu sorusuna şu cevabı verir. Ben seninle alay etmiyorum. Fakat ben dilediğim her şeyi yapabilirim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Mü'min Suresi 79 ila 85. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır. Onlar da sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye onları yaratmıştır. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın hangi ayetlerini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok, daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti. Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince sahip oldukları bilgiyle şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarıverdi. Azabımızı gördükleri zaman yalnız Allah'a inandık, ona ortak koşmakta olduğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine fayda vermedi. Bu Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanundur. İşte orada inkarcılar hüsrana uğradılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 163.
4: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik.
3: Maide suresi 46.
5: O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik.
3: Maide suresi 72 ila 75. ayetler arası.
6: Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrailoğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah

0: üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. İsra Suresi 53-60.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, insanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Durumunuza göre dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik. Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar hangimiz daha yakın olacağız diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar. Azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılmış bulunuyor. Bizi Kureyş'in istediği mucizeleri göndermekten ancak öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. Nitekim

0: Semud kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz. Hani sana muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu sadece onların büyük azgınlıklarını daha da arttırdı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkasına haber verip Allah da bunu peygambere bildirince peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona sırrı açıklayan işine haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi." dedi. "Ey peygamberlerin eşleri! Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki, Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif, Lam, Ra. Bunlar

0: apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı, demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabe hayatları.
4: Hazreti Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, siyasi ve idari kişiliğiyle tanınan alim sahabi. Asıl adı Abdullah'tır. Yemen'in Zebit şehrinde yaşayan ve üstün ahlaki özellikleri sebebiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından övülen Eş'ar kabilesindendir. Ebu Musa el-Eşari Müslüman olmadan önce de Mekke'ye gelip giderdi. Hazreti Peygamber'in halkı İslam'a davet ettiğini duyunca iki abinin de aralarında bulunduğu 52 kişilik bir grupla onun yanına gitmek üzere bir gemiye bindiler. Fakat bir fırtına yüzünden gemi Habeşistan'a sürüklendi. Gruptakiler Mekke'den hicret eden Müslümanların hala burada olduklarını öğrenince bir süre Habeşistan'da kalıp hep birlikte Medine'ye döndüler. O günlerde Hazreti Peygamber ve ordusu Hayber şehrini fethetmek üzereydi. Bunu duyan Ebu Musa ve arkadaşları savaşa katılmak için Hayber'e gittiler. Fethin gerçekleşmesinden sonra oraya ulaşmalarına rağmen savaşa katılanlar gibi ganimetten kendilerine pay veren Resul-i Ekrem hem Habeşistan'a hem de Medine'ye hicret etmeleri sebebiyle iki hicret sevabı aldıklarını söyleyerek onları tebrik etti. Ebu Musa Hayber'in fethinden sonra Resulullah'ın katıldığı bütün savaşlarda ve ayrıca seriyelerde bulundu. Huneyn Savaşı'nda bozguna uğrayan düşman askerlerini takip etmekle görevlendirilen amcası Ebu Amir el-Eşari kumandasındaki birlikte o da vardı. Ebu Amir şehit düşerken kumandayı kendisine bıraktı. Birlik seferden dönünce Resul-i Ekrem her iki kumandana da hayır dua etti. Ebu Musa Hazreti Peygamber'in vefatına kadar görevli olarak bazı yerlere gönderilmesi dışında Medine'den ayrılmadı. Hazreti Peygamber'in yakınında bulunarak Kur'an-ı Kerim ve sünnet hakkında geniş bilgi sahibi oldu. Resul-i Ekrem Ebu Musa'yı veda haccından önce Yemen'in çeşitli bölgelerine zekat görevlisi ve kadı olarak atadı. Hazreti Peygamber'in son günlerinde Yemen'de ortaya çıkan yalancı peygamber Esvet el-Ansi önderliğinde dinden ayrılan gruplarla mücadele eden Ebu Musa, bölgenin İslamiyet'i kabulünde önemli rol oynadı. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde de Yemen'de kalan Ebu Musa, daha sonra Medine'ye dönerek İslam ordusunun Şam bölgesindeki fetihlerine katıldı. Hazreti Ömer devrinde

Mugire bin Şube'nin yerine Basra valisi ve kadısı olan Ebu Musa el-Eşari, yeni kurulan bir şehir olan Basra'nın imarında ve yakındaki bir nehirden kanallar vasıtasıyla şehre su getirilmesinde önemli rol oynadı. Müslümanlara İran'ın kapılarını açan Kadisiye ve Nihavend savaşlarında İslam ordusunu askerleriyle destekledi. Hazreti Ömer, Ammar bin Yasir'den boşalan Küfe valiliği görevini de yetenekli idareciliği sebebiyle Ebu Musa'ya verdi. Aynı zamanda birçok Basralı'ya Kur'an-ı Kerim öğrettiği için bu görevde onun okuyuş tarzı meşhur oldu. Hazreti Osman devrinde 6 yıl kadar Küfe valiliğine devam eden Ebu Musa, 649-650 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra da Küfe'de kaldı. Küfelilere Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetini öğretmeye devam etti. 654-655 yıllarında şehir halkının isteği üzerine Hazreti Osman tarafından tekrar Küfe valiliğine getirildi. Hazreti Ali devrinde aynı görevi bir süre daha üstlendi. Ancak Hazreti Ali ile muhalifleri arasında meydana gelen Cemel Savaşı'nda tarafsız kalmayı tercih ettiği için azledildi. Bunu fırsat bilen Muaviye bin Ebu Süfyan kendisine bir mektup yazarak onu yanında yer almaya davet etti. Kabul ederse her türlü ihtiyacını karşılayacağını ve oğullarından birini Basra, diğerini Küfe valiliğine getireceğini bildirdi. Bu teklifi reddeden Ebu Musa, sonraki günlerde Dimaşk taraflarında bir köyde inzivaya çekildi. Ebu Musa'nın hayatında bundan sonraki en önemli olay, Hazreti Ali ve Muaviye arasında gerçekleşen Siffin Savaşı sonrasındaki hakemliğidir. Muaviye, Amr bin As'ı, Hazreti Ali ise istemediği halde özellikle Yemenli taraftarlarının ısrarıyla Ebu Musa'yı hakem olarak seçti. Hakemler uzun müzakereler sonucunda Hazreti Ali ile Muaviye'nin azledilmesini, halifenin bir şura tarafından seçilmesini kararlaştırdılar. Yaşadığı dönemde siyasi dehasıyla tanınan Amr, sözü önce Ebu Musa'ya verdi. O da Hazreti Ali'yi görevden azlettiğini açıkladı. Söz sırası kendisine gelen Amr, Hazreti Ali'yi kendisinin de azlettiğini, ancak hilafet makamına Muaviye'yi tayin ettiğini bildirdi. Ebu Musa, bu oldu bittiye ne kadar karşı çıksa da durum değişmedi. Neticede hakem olayı, hilafet meselesini çıkmaza götürdü. Bu hadiseye çok üzülen Ebu Musa, siyasi hayattan tamamıyla uzaklaşıp tekrar uzlete çekildi. Ebu Musa el-Eşari'nin 662-665 yılları arasında vefat ettiği nakledilir. Vefat yeri olarak Küfe veya Mekke zikredilir. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud, Zeyd bin Sabit ve Übey bin Ka'b ile birlikte sahabenin önde gelen 6 alimlerinden biri olan Ebu Musa, Hazreti Peygamber'in sağlığında fetva verebilecek kadar derin bir Kur'an-ı Kerim ve sünnet bilgisine sahipti. Güzel sesiyle Kur'an okuyuşu herkesi hayran bırakırdı. Bir gece Hazreti Peygamber Ebu Musa'nın Kur'an okuyuşunu dinlemiş ve ona Hazreti Davut'unkine benzer bir ses verildiğini söylemişti. Ebu Musa'nın valilik ve kadılık yaptığı dönemde Hazreti Ömer'den aldığı bir mektup, İslam hukuk tarihinde yargılama usulü açısından çok önemli bir yere sahiptir. Ebu Musa, yaşadığı toplumlarda insanlara Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyacaklarını öğretmesi kadar Hazreti Peygamber'den gelen hadisleri aktarmasıyla da tanınmıştır. Ebu Musa'dan gelen rivayetler, Kütüb-i Sitte gibi en güvenilir hadis kaynaklarında yer almaktadır. Ebu Musa, aynı zamanda Müslümanlara ait olan Hicri takvimin belirlenmesine vesile olan kişilerdendir. Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle dolu bir hayat yaşayan Ebu Musa el-Eşari, uzun yıllar idarecilik yapmasına rağmen dünya malına hiç iltifat etmezdi. Hazreti Peygamber onun hakkında, "Allah'ım, Ebu Musa'nın günahını affeyle ve kıyamet gününde ona en güzel makamı ver," diye dua etmiştir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Taha Suresi 90 ila 104. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti: "Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin." Onlar da "Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz" dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: "Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu, yoksa emrime karşı mı geldin?" Harun, "Ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum" dedi. Musa, "Ya senin derdin neydi ey Samiri?" dedi. Samiri şöyle dedi: "Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi." Musa, "Çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed, sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine "Dünyada sadece 10 gün kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Sebe Suresi 46 ila 54. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır. De ki, sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir. De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. De ki, ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır. Sen onları dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen. Azabı görünce ona inandık derler. Ama onlar için artık uzak bir yerden, dünyadan iman elde etmek nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur. Çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yağmurla kendisinin ölü toprağa can verdiğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Zuhruf Suresi 11. Ayet.
5: O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de böyle diriltileceksiniz.
2: Câsiye Suresi 5. Ayet.
6: Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.
2: Rum Suresi 50. Ayet.
1: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
2: Kaf Suresi 9, 10 ve 11. Ayetler.
7: Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik. Ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.
2: Fussilet Suresi 39. Ayet.
8: Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki

0: onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna, yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi, Resulün, Peygamberin, Nebin, kulun, elçin, hicretin sahibi, miracın efendisi, kainatın Resulü ve mahşer aleminin şehsuvarı olan, şefaatçisi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin o mübarek simasıyla sana iltica ediyoruz, sana yöneliyoruz. Peygamberimiz hürmetine, onun büyüklüğü hürmetine bizleri affet. Hastalara şifa ver, dertlilere deva ver, borçlulara eda nasip et, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Bizleri mahşerde kendi haliyle baş başa kalıp her şeyden uzaklaşmış olanlardan eyleme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Abese Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir.

0: günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle kalplerimizi sarsıyor. İlahi kelamın sırları her gün 12.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hud Suresi 110 ila 117. ayet.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya. Ancak içlerinden

0: Kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimselerken memleketleri zulmederek helak etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Yusuf Suresi 102. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu kıssa sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Herkes için bu kıssanın ümmi bir adamın dilinde beyan edilmesinin semavi bir bildirimden başka bir türde olamayacağı belli olmuştur. Bir yoruma göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olması başlangıç hallerinde onun değerinin bir alametiyken hallerinin sonundaysa kadrinin yüceliğinin alametidir. Çünkü onun doğruluğu bu vahyin Allah tarafından olmasıyla ilgilidir. Onun ümmi olmasıyla bu durum öğrenilmiştir. Sonra herhangi bir kitap okumaksızın böyle bir kıssayı aktarmıştır. Yusuf Suresi 103. Ayet. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir. Burada Allah insanlar hakkındaki ezeli bilgisini haber verdi. Onun insanlar hakkındaki hükmü doğrudur. Bir yoruma göre ayetin manası şudur. Ben seni onların iman etmeleri hakkındaki iradenin şahidi, onların dini hakkıyla yaşayıp kesin inanç sahibi olmaları hususunda hırslı yaptım. Ben bilirim ki onların çoğu iman etmeyecek ve bunu sana bildirdim. Bu konuda beni tasdik etmen zorunludur. Benim onların iman etmeyecekleri hakkındaki irademle ilgili bilginin olacağını da hükme bağladım. Yusuf Suresi 104. Ayet. Buna karşılık sen onlardan bir ecir istemiyorsun. O Kur'an sadece alemler için bir öğüttür. Bu Allah'ın peygamberlerin karşısındaki sünnetidir. Onlara risaleti tebliğ etmek karşılığında bedel ve ecir istememelerini emretti. Nebilerin varisleri olan alimlere de insanlardan kendilerini Allah'a davet ettikleri için bedel istememelerini emretti. Onlardan, insanlardan bir bedel isteyen kimsenin sözünü dinleyen kişiye bu söz fayda vermez. Aynı şekilde öğüdü karşısında bedel alan kişiye de aldığı şey bir bereket vermez. Yusuf Suresi 105. Ayet. Bununla beraber göklerde ve yerde ne kadar ayet var ki onunla yüz yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler. Ayetler açık, burhanlar kesin. Yaratılmışlardan her birisi Allah'ın bir olduğuna şahittir. Fakat gözü kapalı olan gündüzün ışığını görmediği gibi gözünde kusur ve bakışında eksiklik olan da marifet ve basiretten pay alamaz. Yusuf Suresi 106. Ayet. Onların çoğu ancak şirk koşarak Allah'a iman ederler. Açık şirk, Allah'tan başka mabut edinmek demektir. Gizli şirk ise ihtiyaçlarını karşılarken Allah'tan başka bir maksuda kalbiyle yönelmek demektir. Bir yoruma göre ariflerin şirki Allah'tan başkasını görmekle veya ondan başkasını mevcut kabul etmekle gerçekleşir. Bir görüşe göre gizli şirk halleri benzeştirmede hemcinslere yönelmek ve sıkıntılar peş peşe geldiğinde kişinin kendi tedbirine ve iradesine bel bağlaması demektir. Yusuf Suresi 107. Ayet. Allah tarafından kuşatıcı bir felaket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında güven içinde midirler? Uzun mühlet verilmekle aldanmış olanlar ölümle sınanacaklarından emin mi oldular? Uzun bir süre selametle aldanmış olan kimseler kıyamet günü belanın üzerlerinde kopmasından emin mi oldular? Bir yoruma göre ayeti kerimede geçen gâşiye, kasvet perdesi demektir. Kalpte meydana gelen bu perde yakarışla ortadan kalkmayacağı gibi huşu sebebiyle de silinmez. Bir görüşe göre ayette geçen gâşiye, Allah'a hemen dönmen halinin yani tövbenin kalpten uzaklaşması demektir. Öyle ki gaflet sahibi yolda bu belanın ortadan kalkmasından
umut kesecek şekilde uzun süre bekler. Şair şöyle demiştir: "Nefse dedim ki, dönmek istiyorsan şayet, yol kapanmadan hemen dön." Yusuf Suresi 108. ayet. De ki, işte benim yolum budur. Basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar işte böyleyiz. Ben Allah'ı tesbih ederim ve ben müşriklerden değilim. Ayeti kerimede geçen basiret, hiçbir kuşkunun bulunmadığı yakîn, yani kesin inanç, tereddüdün olmadığı beyan ve açıklık demektir. Basiretin sahibi açıkça tevfike mazhardır ve sırrıyla tahkiki keşfeder. Bir görüşe göre basiret, irfan güneşlerinin doğması demektir. Bu güneşlere ise akıl yıldızlarının ışıkları dahil olur. Ayette ben ve bana tabi olanlar denilmiştir. Yani bu benim yolum ve bana uyanların yoludur. Demek ki bana uyanlar da basiret üzeredir. Yusuf Suresi 109. ayet. Biz senden önce de memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Onlar Allah'ın insanlar için hemcinslerinden birini peygamber olarak göndermesine şaşırdılar. Allah ise önceki ümmetlerdeki sünnetinin de kendilerine insan bir peygamber göndermek olduğunu beyan buyurdu. Onlar ilkece bir peygamber gönderilebileceğini inkar ettiler veya bir insanın peygamber olarak gönderilmesini inkar ettiler. Sonra Allah onlara istidlali, tefekkürü, düşünmeyi ve incelemeyi emrederek şöyle buyurdu: "Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı?" Yusuf Suresi 110. ayet. Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada onlara yardımımız geldi de böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Azabımızsa suçlular topluluğundan geri çevrilemez. Peygamberler kavimlerinin iman etmelerinden umutlarını kesip kendilerini yalanladıklarını kesin olarak görünce, ki burada zan kelimesi kesinlik bildirir, peygamberlere yardımımız ulaştı. O yardım peygamberler için kurtuluş, kavimleri için helak demekti. Bizim azabımızı geriye çevirecek yoktur. Bir yoruma göre Allah şöyle hüküm vermiştir: müridlere bir hal açacağı zaman bu, onların hallerden ümit kesmesinden sonra açılır. Allah şöyle buyurmuştur: o umut kesmelerinden sonra yağmuru yağdıran ve rahmetini yayandır. Allah yağmuru umutsuzluktan sonra

0: yağdırdığı gibi, halleri de umutsuzluğa düşüp kavuşamamak korkusundan sonra açar. Yusuf Suresi 111. Ayet. Gerçekten de onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir. İbret bazen adaleti yaymada hükümdarlarla ilgilidir. Hazreti Yusuf kardeşlerine ihsanda bulunup onların efendisi olmuşken kendilerini azat ettiği gibi hükümdarlar da halklarına öyle davranmalı. Onların hallerine güven vermelidir. Peygamberlerin kıssalarında takva sahipleri için de ibret vardır. Çünkü Hazreti Yusuf arzusunu terk edince bu davranış onu Allah'a yükseltmiştir. Bu kıssalarda arzusuna uyanlar için şiddetli bela olacağı ile ilgili ibret vardır. Mesela Aziz'in karısı arzusuna tabi olduğundan sıkıntı ve yoksullukla karşılaştı. Efendinin mertebesi karşısında köleler için ibret vardır. Hazreti Yusuf Züleyha'nın iffetini ve hürmetini muhafaza edince Aziz'in mülkünün sahibi oldu. Züleyha ise helal yoldan onun karısı haline geldi. Güç yeterken affetmekle ilgili de burada bir ibret vardır. Hazreti Yusuf gücü yettiği halde kardeşlerini bağışlamıştır. Bu kıssada sabrın meyvesi hakkında da ibret vardır. Hazreti Yakup hüznüne karşı sabırlı olunca bir gün Hazreti Yusuf'la karşılaşmak nimetine erdi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Şuara Suresi 69 ila 89. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahu size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana

0: Yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, insanın iş ve ticaret ahlakının nasıl olması gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: İsra Suresi 35. Ayet.
7: Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.
5: Mutaffifin Suresi 1-4. Ayetler.
8: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?
5: Nisa Suresi 29. Ayet.
9: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
5: Şuara Suresi 181 ve 182. Ayetler.
10: Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Hadid Suresi 17-20. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rablerinden mağfiret dilemelerine ancak öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi ya da kendilerine azabın göz göre göre gelmesi yönündeki beklentileri engel olmuştur. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcı

0: yalancılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar. Kim kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik. Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler. Helak edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yunus Suresi 11-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde, yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Ona, peygambere, Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söylüyor.

her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle sosyal hayat. Allah Teala şöyle buyuruyor: çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. İftira, kasten bir kimseyi işlemediği bir hatayla suçlamaktır. Rabbimiz Hazreti Ayşe'ye iffeti konusunda iftira edenleri kınadığı ayetlerde, iffete dil uzatma konusunu hafife almaları sebebiyle insanların asılsız bir söylentiyi kolayca çevrelerine yaydıklarını, oysa böyle bir iftiranın kendi katında büyük bir günah olduğunu ifade ediyor. Özellikle iffet konusunda yapılan iftira, toplum düzenini bozması açısından ciddi sonuçları olan bir davranıştır. Bu sebeple böyle bir sözü duyanların öncelikle bu sözün gerçeği yansıtmadığını düşünmeleri ve bunu ifade etmeleri gerekir. İddia sahibi ısrarcıysa yapacağı şey 4 şahitle durumu ispatlamaktır. Cinayet davalarında bile 2 şahit yeterken, iffetle ilgili bir suçlamada 4 şahit istenmesi konunun önemine işaret etmektedir. 4 şahitle iddiasını ispatlayamayan Allah katında yalancıdır, dünyada ve ahirette lanetlenmiştir, cezası ağır olacaktır. Sadece kulaktan dolma bilgilerle bir insanın namusuyla ilgili konuşmak ve bu sözleri yaymak büyük bir vebale girmek ve yalancılığa ortak olmaktır. İftira haramdır. Asılsız olabilecek haberlere araştırmadan inanmak da yasaklanmıştır. Allah Teala, iftiranın insanın ruhunu zedeleyen ve toplumun birlikteliğini bozan büyük günahlardan biri olduğunu Kur'an'da da açıkça beyan eder. İftiradan uzak durma konusuna İslam'da o kadar büyük bir hassasiyet ve önem verilmiştir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederek Medine'ye geldiğinde kendisine bağlılık yemini etmek üzere akın akın gelen Medinelilerden istediği öncelikli hususlardan biri de iftiradan uzak duracaklarına söz vermeleridir. İftira sadece insanlar arası ilişkide değil, Allah'la kul arasındaki ilişkide de büyük bir suç ve günahtır. Allah'ın emretmediğini sanki onun emriymiş gibi yaymak ya da yasakladığını yasak değilmiş gibi göstermek, ona iftira etmek anlamına gelir. Elbette böyle bir tutumun sonucu ağır olacaktır. Mesela müşrikler Allah'ın helal kıldığı bazı yiyeceklerin yenilmesini yasaklıyor, gerekçe olarak da Allah'ın hükmünün böyle olduğunu söylüyorlardı. Rızıklarını kendi elleriyle daralttıktan sonra da geçim sıkıntısı ve aile onuruna zarar verecekleri endişesiyle kız çocuklarını öldürüyorlardı. Rabbimiz kendi hakkında böyle asılsız iddiada bulunanların ziyana uğradıklarını ifade etmektedir.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlarda da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı, kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enam Suresi 34-41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her türlü kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, haydi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor.

görüş ve önerileriniz için www.mavradio.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Mav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kitabı Kur'an-ı Kerim'de eşref-i mahlukat olarak yarattığı insanın pek çok özelliğini bizlere bildirmiş ve insanın yeryüzünün halifesi olduğunu şöyle beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yunus Suresi 13 ve 14. ayetler.
3: Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.
1: Yunus Suresi 71-73. Ayetler.
4: Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın, bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu?
1: Fatır Suresi 39. Ayet.
5: O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını artırır.
1: Sad Suresi 26. Ayet.
6: Ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Şuara Su.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. O halde sakın Allah'la birlikte başka tanrıya kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince, onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: إلهي يا رب، إلهي يا رب ادعوني استجب لكم buyurdun Mevlamız. Bize cesaret verdin. Bütün hatalarımızı, kusurlarımızı dikkate aldığımız zaman hangi yüzle Rabbimden isteyeceğim mahcubiyetini yaşarken bize cesaret veren yine senin bize öğrettiklerin. Ud'uni estecib lekum. İza se'eleke ibadi anni fe inni karib. Kulum benim hakkımda sana sorduğunda ona söyle ki ben yakınım. Şah damarından daha yakın olduğunu Efendimizin de ve senin kitabının da bize haber verdiği Mevlamız. Şimdi gönlümüzü açtık, ellerimizi de açtık. Senden evvela iman ve hidayet diliyoruz. İman ve hidayet üzere bir hayatı yaşamayı cümlemize nasip eyle ya.
1: Amin.
0: İmanımızı, hidayeti, bizi en doğruya götürecek yolu, yolumuzu İslam olarak seçtik. Bu yolda son nefesimizi verinceye kadar daim ve kaim eyle ya.
1: Amin.
0: İlahi, hasbel beşeriyye, nefsimiz var. Bizimle uğraşan şeytan düşmanımız var. Zaman zaman oyununa gelebiliyoruz, yanlışlar yapabiliyoruz. Ama inanıyoruz ki eğer biz beş vakit namazı huşu ile kılar ve bunu muhafaza edersek şeytanın oyununu da bozacağız. Senin yolunda mesafe almaya ve bizi sana yaklaştıracak şekilde manevi kazanımlar, mertebeler elde etmeye devam edeceğiz. Rızana ulaştırıncaya kadar. Rabbim, dünyada yaşarken imtihanımız gereği bazen hayırlarla imtihan ediyoruz.

0: ediyorsun. Bazen şerlerle imtihan ediyorsun. Hayırlarla imtihan ettiğinde şükür bekliyorsun. Şerlerle imtihan ettiğinde sabır ve teslimiyet bekliyorsun. Ya Rab, bize sabredici kullarından olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Nimetler karşısında şükredici kullarından olmayı nasip eyle.
1: Amin.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 17 ila 23. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru

0: yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Nahl Suresi 51-60. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır, yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım, yakında bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki O bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kızla müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kıvam Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7.

0: Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Ümmetimi koru. Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anhüma anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim hakkında şu ayeti okudu. Rabbim, bu putlar insanların çoğunu yoldan çıkardılar. Artık kim bana uyarsa bendendir, kim de bana karşı gelirse elbette sen çok bağışlayan, koruyup gözetensin. Ardından Hazreti İsa'nın şu sözünü okudu. Onlara azap edersen, onlar zaten senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, elbette sen güç ve kudret sahibi, her şeyi yerli yerince yapansın. Daha sonra Allah'ın elçisi, Allah'ım, ümmetimi koru, ümmetime acı diye dua etti ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala Cebrail aleyhisselama Cebrail buyurdu. Gerçi Rabbin her şeyi daha iyi bilir ama Muhammed'e git ve niçin ağladığını sor. Cebrail de ona geldi, niçin ağladığını sordu. Resul-i Ekrem, ümmeti için duyduğu endişe yüzünden ağladığını söyledi. Zaten Allah Teala onun niçin ağladığını çok iyi bilmekteydi. Cebrail aldığı cevabı Allah Teala'ya iletince Cenab-ı Hak ona şöyle buyurdu. Cebrail, Muhammed'e git ve ona, ümmetin hakkında seni razı edeceğiz, seni asla üzmeyeceğiz dediğimi söyle.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 177 ila 182. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böylelere anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır. Sonsuz rahmet sahibidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Haşr Suresi 22-24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nisa suresi 142 ila 147. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Bunlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az

0: anarlar. Bunlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niçin azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, cennetin kısımlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri bize buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Taha Suresi 75 ve 76. ayetler.
3: Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.
1: Vaka Suresi 10 ila 12. ayetler.
4: İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler.
1: Meryem Suresi 62. ayet.
5: Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51-67. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Herkesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve delaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
3: Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
2: Ankebut suresi 30. ayet.
4: Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Şura Suresi 51 ila 53. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Cuma Suresi 1-5.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi

0: Ondan beri onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Haşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Vakıa Suresi 75 ila 96.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense, kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Zübera bin Azib diyor ki, saçları omuzlarına düşmüş, kırmızı elbise içinde Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem daha güzelini görmedim.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dağınıklıktan, düzensizlikten ve çirkinlikten rahatsız olur, tertipli, uyumlu ve güzel görüntüden hoşlanırdı. Sevgili Peygamberimiz, kıyafetinin temizliğine olduğu kadar vakar ve onuruna yakışır olmasına da dikkat etmiştir. Bu haliyle o, çevresindeki insanlar üzerinde derin bir etki bırakmaktadır. Sahabeden Bera bin Azib, Peygamberin giyimiyle ilgili duygularını, saçları omuzlarına düşmüş, kırmızı elbise içinde Allah Resulü'nden, sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzelini görmedim diye anlatırken, Cabir bin Semure, mehtaplı bir gecede Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bir Resulullah'a bir de aya bakmaya başladım. Üzerinde kırmızı bir elbise vardı. O anda benim gözümde Allah'ın Resulü aydan daha güzeldi demektedir. İbni Abbas, Hazreti Ali tarafından isyankar bir topluluğa elçi olarak gönderildiğinde en güzel elbiselerini giyerek göreve gitmiş, oradakiler bu elbisenin İslam giyim tarzına uygun olmadığı imasında bulununca, "Ben elbiselerin en güzelini Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin üstünde gördüm," diye cevap vermiştir. Nitekim Allah'ın Resulü, bir gün kendisine hediye olarak gönderilen ve görenleri hayran bırakan altın işlemeli bir cübbe giymiştir.
1: Hadislerle öğrenmek için

Love Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mutaffifin Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar

0: İnsanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Maide Suresi 41 ila 45. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

القسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

Hepten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler, münafıklarla, Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır. Onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar kendi kitaplarına da sana da inanmış değillerdir. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler,

0: zamanla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbi adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir. Onda Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler.
4: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Tegabün Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: inandığımız kitabın esaslarına aykırı düşecek davranışlardan uzak kalma niyetiyle Rabbim bizi birbirimize yeniden düşürecek, canların kanların akıtılmasına yol açacak her türlü fitneden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Her türlü tefrikadan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Her türlü çatışmadan, çekişmeden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Enfal Suresi 27 ila 30. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Bozan. Hucurat Suresi 9 ila 15. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Gözün çıksaydı. Tabi'in neslinin alim ve zahitlerinden Küfeli Abdullah İbni Ebul Hüzeyl anlatıyor. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh bir hastayı ziyarete gitmişti. Yanına başkaları da takılmıştı. Hastanın yanında bir de kadın vardı. Ziyarete giden adamlardan biri o kadına bakmaya başladı. Bunu gören Abdullah İbni Mes'ud ona şunu söyledi: "Böyle yapacağına gözün çıksaydı senin için daha iyi."

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mücadele Suresi 1 ila 6. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayattır.
3: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Ahzab Suresi 67 ila 73. Ayetler.

0: edemeyiz. Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap vermek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Maide Suresi 27 ila 32. ayetler.

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti. Andolsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben? Dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: En'am suresi 3. ayet.
5: Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.
3: En'am suresi 59. ayet.
6: Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın.
3: En'am suresi 73. ayet.
7: O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
1: Ona dünyada iyilik verdik.
2: Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi

0: diye vahiy ettik. Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım. Sana

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Buruç Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun, vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun, şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içine alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onların arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap, şanı yüce Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Ali İmran Suresi 32-37. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim dedi, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da, bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah, doğru söyledi.
1: Vav Radyo, her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy. El-Mübdi, El-Münşi, El-Muit. İbda eden, yaratan, ishar eden, inşa eden ve tekrar yaratan. Allah yaratmanın bütün türleriyle yaratandır. El-Mübdi, ishar ve inşa eden demektir. Ve El-Münşi de yaklaşık olarak aynı anlama gelir. El-Mübdi, yaratılmışları var eder ve ishar eder. Bu isim mebde kelimesiyle aynı kökten gelir. Mebde, Allah'ın yaratılmışların ilkesi ve kaynağı olması demektir. Mebde, meat, varlıkların kaynağı ve varış yeridir. Müslümanlar her ikisiyle de Allah'ı kasteder. Mebde el-mübdi ve meatsa el-muittir. Bu anlamıyla el-mübdi, el-evvel anlamına gelir. Çünkü el-evvel, ilk olan, varlıkta önce gelen demektir. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber, Allah vardı ve onunla başka bir şey yoktu demiştir. Bu hadis-i şerif Allah'ın varlıktaki önceliğine işaret eder. Bütün var olanlar ondan meydana gelmiştir. Ve her şey bu sebeple hadis yani zamanlıdır. El-Mübdi ve El-Münşi mebde olmaya işaret eder. Bu mertebede Hakk'ın herhangi bir ortağı yoktur. Çünkü ilk olmak ona mahsus bir niteliktir. Varlıkları seçen irade sıfatının gereği olarak mümkünlerin varlığa gelişi göreceli olarak önce sonra diye taksim edilse bile hepsi sonradan gelme anlamında müşterektir. Alem sonradan gelmiştir ki onu alem yani alamet kılan da bu özelliğidir. İbnül Arabi iki kelimenin sonradan gelmek anlamı ile ilişkisini kurarak insanın alemdeki yerini izah etmek ister. Bunlardan birisi namaz kılan anlamındaki musalli kelimesidir. Musalli, sözlük anlamlarının birinde yarışta ikinci gelen demektir. Çünkü el-evvel Allah'tır ve mebde O'dur. İnsansa ancak O'ndan sonra gelendir. Bu durumda bir ibadet olarak namaz, insana ikinci olmayı, Allah'tan sonra gelmeyi hatırlatarak ona kendisi ve Allah hakkında bir marifet kazandırır. İkinci kelime ise kadınlar anlamındaki Nisa'dır. Nisa kelimesinin bir anlamı da geç gelen ve gecikendir. Burada kadının erkekten sonra gelmesine ve yaratılmasına atıf yapılsa bile aynı zamanda insan da Allah'tan sonra gelendir. Önce gelen sonra gelen ilişkisi bir asıl fer ya da bütün parça ilişkisidir ki sonra gelen bütünü sever ve onu arzularken esas bütün parçayı sever ve onu arzular. Böyle bir bütün parça ilişkisiyle Allah ve alem insan arasındaki ilişkinin temeli aşk olur. Bu yönüyle hak el evvelken insan ahirdir. Fakat başka bir açıdan meat, sonluk anlamı verileceğinde de Allah el ahir olur. Çünkü el evvel ismi Allah'a izafe edilince varlık silsilesinin başında olmak anlamıyla sınırlı zannedilme vehmi ortaya çıkar. Halbuki Allah başta olduğu gibi sondadır da. Her şey ondan çıktığı gibi yine ona varır. Bunun sebebi bütün varlıkların Allah'ın varlığıyla ihata edilmiş olmasıdır. Binaenaleyh el-Mübdi mümkünleri kendi mertebelerinde ishar edendir. Bu itibarla el-Mübdi başlangıç ve sonda mümkün varlıkların her birisi için mebdedir. El-Muit yaratıcı olması itibariyle fiili yenileyen demektir. Bu isim el-Mübdi ile birlikte ele alınca birbirini tamamlayan iki isim haline gelirler. Çünkü birincide mebde yani ilke ve başlangıç olmak anlamı varken ikincide son olmak ve yeniden yaratmak anlamı vardır. Bu nedenle her iki isim birlikte zikredildi. Bu itibarla yeniden yaratma bir şeyi yeniden yaratmak değildir. Yeniden yaratmak o şeyi başka bir halde var etmek demektir. Bu nedenle el-Muit yeniden yaratma sürecini anlatan bir isim olduğu kadar aynı zamanda alemde hakkın yaratma tarzını da öğrendiğimiz bir isimdir. Çünkü alemde tekrarlanan bir şey yoktur ve her şey meydana gelen misallerden, teceddüt bil emsal ve yeni yaratmadan, hakkı cedidden ibarettir. Hak her şeyi yeniden yaratır. Bununla birlikte bir şey iki anda tekrar edilemez. Arazlar iki anda baki kalmaz. Bu ilke Sufi metafizikçiler tarafından sadece bir ilke olarak kabul edilmez, bir vaka olarak görülür. Her şey değişir ve bu değişmeyle birlikte her bir şeyin mahiyeti korunur. Bu durumda el-Muit ismi, el-Hafiz ismini hatırlatır. Çünkü varlıkları bulundukları mertebelerde koruyan el-Hafiz'dir. Yaratmada tekrar yoktur. Bir şeyin misale göre yaratılmış olması onun tekrarlandığı anlamına gelmez. Sufi metafizikçiler bu husus üzerinde önemli durur ve her şeyin sürekli yaratılışını cevher-araz teorisinden hareketle izah eder. Cevher-araz teorisi, Allah eşyayı nasıl ve hangi tarzda yarattı sorusuna verilen bir cevaptır. Buna göre Allah, eşyayı cevher ve arazlardan bileşik olarak

yaratır. Bununla birlikte filozoflar cevherlerin sürekli var olduğunu söylerken, kelam bilginleri cevherle arazın sürekli değiştiğini iddia eder. Bu sebeple onlar için eşyanın varlığında veya onun bir kısmında süreklilik söz konusu değildir. Bununla birlikte burada açıklanması gereken husus, eşyanın sürekliliğinin nasıl temin edildiğidir. Kelamcılar için bu sorunun cevabı Allah'ın bilgisidir. Allah eşyayı her an yeniden yaratır. Başta yarattığı gibi sonda da tekrar yaratır. Çünkü alemde bir tekrar olması ilahi genişliğe aykırı olurdu. Allah elvasidir ve bu nedenle her şeyi yeniden yaratır ve hiçbir şey tekrarlanmaz. Sufi metafizikçiler için yeniden yaratma esnasında bir şeyin varlığını koruyan şey onun hakikatidir. Bu durumda sufilerin sözleri kelamcılardan çok filozoflara benzer. Fakat onlar için bir şeyin hakikati demek ilahi bilgideki sübut hali demektir. Sufiler bu durumda da filozoflardan çok kelamcılara yakın dururlar. Eşyanın sürekliliğiyle ilgili kelamcılara yakın olsalar bile bilgideki bu bulmuşa aynı sabite demekle onlardan ayrılır ve müstakil bir teori sahibi haline gelirler. Allah'ın bilgisine dair bir ayet-i kerimede onlar yeniden yaratılış hakkında karışıklık içindedir buyurulur. İnsanların karıştırdıkları şey her şey yeniden yaratılırken onların süreklilik vehminde bulunmasıdır. El-Mu'id Hakk'ın alemde her an yeniden yarattığını bize öğretir. Bu meyanda yeniden yaratmanın en iyi örneklerinden birisi Hazreti Süleyman'ın konuğu Belkıs'ın tahtının uzak bir mekandan taşınmaksızın getirilmesi meselesidir. Belkıs'ın tahtı Süleyman'ın yanında bulunan bilgi sahiplerinden birisi tarafından kısa bir zaman içinde getirilir. Fakat burada bir taşıma yoktur. Sadece tahtın başka bir mekanda yeniden yaratılması söz konusudur. Bilgi sahibi o kişi sadece yeniden yaratılan şeyin başka bir mekana nasıl intikal edeceğini biliyordu. Yoksa onu kendisi var etmiş veya taşımış değildi. Allah bir şeyi yaratmayı bildiğinde başka bir şeyi yaratmaya döner. Yoksa varlıktan gideni yenilemez. Buradan hareketle sufiler ahiretteki yaratılışı da böyle izah eder. Onlar için ahiretteki yaratılış, ki bu nefislerin ve cisimlerin yenilenmesidir, dünya hayatından berzaha, berzahtan mahşere, mahşerden cennete ve cehenneme intikalden ibarettir. Kuşkusuz bu isimler insanda pek çok ahlakın kaynağıdır. Başta güçlü bir iman ve tevekkül olmak üzere, dünya hayatında züht, insanın kibrini yenmesi, Allah'a yönelmek bu isimler hakkındaki marifetin neticesidir. Her şey başta Allah tarafından yaratılmış, sonra da sürekli yenileniyorsa alemde sabit ne olabilir? Her şey değişkense insan hayretten başka ne elde edebilir?

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Emin Mülayim. Zümer Suresi 71 ila 75. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

okuyan Emrullah Nergiz. Ankebut Suresi 64 ila 69. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a haskılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yedi gök halinde yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bakara Suresi 29. Ayet.
1: O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
0: İsra Suresi 44. Ayet.
2: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamdla tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir. Hemen cezalandırmaz. Mühlet verir, çok bağışlayandır.
0: Nuh Suresi 15. Ayet.
3: Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?
0: Mü'minun Suresi 17. Ayet.
4: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.
0: Mü'minun Suresi 86. Ayet.
5: De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir?
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Rahman Suresi 26 ila 40. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha Suresi 114. ayet.
4: Rabbim, ilmimi artır.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin dünyaya dönmek için bir yol var mı dediklerini görürsün. Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa, o zaman da insan pek nankördür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Mü'min Suresi 61 ila 68. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur.

0: Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der, o da oluverir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Duhan Suresi 51 ila 59. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olur veya iki kızı veya iki kız kardeşi olur da onlarla birlikte güzelce yaşar ve onlar hakkında Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa onun için cennet vardır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Medine'nin sokaklarında orta yaşlı fakir bir kadın sırtında komşusundan ödünç aldığı elbisesiyle Hazreti Peygamber'in evine doğru hızla ilerlemeye çalışıyordu. Gönlü daralmış, ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Gözyaşlarına hakim olamıyordu. Bir sığınak, bir çare bulma ümidi olmasa tek adım atacak hali kalmamıştı. Telaşla Allah'ın elçisinin yanına geldi. Boğazına sanki bir şeyler düğümlenmişti Havle bint Malik bin Salebe'nin. Sesini duyurmakta zorlanıyordu. Allah Resulü'nün karşısına oturdu. ''Ey Allah'ın elçisi, kocam bana sırt çevirdi.'' diye söze başladı. ''Sırtını çevirme.'' yani zihar, bir cahiliye geleneğiydi ve kadını boşamak anlamına geliyordu. Erkek, karısını annesine benzeterek kendisine haram kılıyor, böylece boşanma gerçekleşmiş oluyordu. Aslında Havle, uzun yıllar süren ve evlatlarını yetiştirdiği yuvasını kurtarmaya çalışıyordu. Oysa, geleneğe göre bu tarz bir boşanmanın geri dönüşü yoktu. Ama Havle, Allah'ın ve Resulünün rahmetine ve merhametine güveniyor, bir çözüm bulacağına inanıyordu. Sözlerine şöyle devam etti. ''Ey Allah'ın elçisi, ben kocama gençliğimi verdim. Onun için çocuklar doğurdum. Yaşlanıp da doğuramaz olunca bana anasıymış gözüyle bakıp sırtını çevirdi.'' Havle'nin çırpınışı.

0: sözleri Resulullah'ı da derinden etkilemişti. Ne var ki yuvasını ayakta tutmaya çalışan bu gözü yaşlı kadının haliyle ilgili Allah'ın kendisine bildirdiği bir hüküm yoktu. Yerleşik örf neyse vereceği karar da o olacaktı. Buna göre artık Havle boşanmış sayılacaktı. Teselli etmek için Havle'ye döndü ve ''Amcamın oğlu Evs artık çok yaşlı bir adam. Onun hakkında Allah'tan sakın.'' buyurdu. Havle bu durumu kabullenemiyor. Allah'ın kendisini bu halde bırakmayacağına inanıyordu. Neredeyse bütün hayatını onunla birlikte geçirmişti. Şimdiden sonra tek başına ne yapardı? Mutlaka bu meselenin bir çözümü olmalıydı. Şöyle mırıldandı. ''Allah'ım, şikayetimi sana arz ediyorum. Allah Teala, uğradığı haksızlığı giderme ve yuvasını kurtarma mücadelesi veren bu kadının iltacısına cevap vermiş ve mücadele eden kadın anlamına gelen Mücadele suresini vahyetmişti. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir, diye başlıyordu sure. İlahi rahmet, kadınların gururunu kıran, onları derinden yaralayıp mağdur eden çirkin bir geleneği reddediyordu. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Bu cahiliye geleneğinin kaldırılmasında Havle'nin mücadelesi etkili olmuştu. Ancak bu noktada daha da önemlisi Havle'ye mücadele edebilme gücü veren İslam'ın kadına verdiği değerin farkında olmasıydı. Kadınlarla ilgili cahiliyeden kalma pek çok çirkin anlayış ve uygulama İslam'la değiştirilmişti. Bu nedenle Havle, Allah'a güvenmiş, neticede kadını ezen bir uygulamanın son bulmasına vesile olmuştu. Hazreti Peygamber'in içinde yaşadığı, aralarında yetiştiği İslam öncesi Mekke toplumunda kadına biçilen değer, bir kız çocuğu doğduğu zaman hissedilenler ve yaşananlarla anlaşılabilirdi. Onlardan biri, bir kızla müjdelendiği zaman içi öfke dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Oysa Allah bu değer yargısının kötü bir hüküm olduğunu belirtmiş. Meryem gibi bir kız evladını bizzat nadide bir bitki misali yetiştirdiğini bildirmişti. Allah'ın Resulü ise bir hadisinde şöyle buyurmuştu. Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olur veya iki kızı veya iki kız kardeşi olur da onlarla birlikte güzelce yaşar ve onlar hakkında Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa onun için cennet vardır. Bu ilahi buyruklar sebebiyle artık dünyaya gözlerini açan kız çocuğu utanç ve öfkeyle değil, sayesinde cennete erişilebilecek bir varlık olarak karşılanmalıydı.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Rum Suresi 54 ila 60. Ayetler.

Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.

0: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. İnşirah Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an kalpleri yumuşatır.
4: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
7: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
8: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
9: Nisa suresi 80. ayet.
10: Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik.
9: Nisa suresi 115. ayet.
8: Kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir var.

0: Barış yeridir. Nisa suresi 170. ayet.
1: Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Tevbe suresi 73. ayet.
2: Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. İnfitar Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd, o şanlı, şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler. Ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İşte kitap. Onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları kaynak eserlerinden Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 19.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Araf Suresi 11 ila 18. Ayetler.

فيها فاخرج إنك من الصاغرين.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için saygıyla eğilin dedik. İblisten başka hepsi saygıyla eğildiler. O saygıyla eğilenlerden olmadı. Allah sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu dedi. O da ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil. Hemen çık. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. Şeytan dedi ki, öyleyse bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah da sen süre verilenlerdensin dedi. Şeytan dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Allah dedi ki, yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an, Hakk'a giden yolda en vefalı dosttur. Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Nur Suresi 46 ila 50. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerindeyse boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüte mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Nifak, samimiyetsiz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar iman edenlerle karşılaşınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz derler. İnsanın dile getirdiği düşüncelerin ve gerçekleştirdiği eylemlerin özünde taşıdıklarıyla uyumlu olması gerekir. Özün sözle uyumu sağlıklı bir ruh halinin göstergesidir. Böyle bir insanda tutarlı davranışlar gözlenir. Bunlar sadakat ve samimiyetle dini hayatlarına devam eden kimselerdir. Doğruluğun ve dürüstlüğün karşıtıysa nifaktır. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre nifak içindeki münafıklar, iman ve küfür arasında bocalama ve gelgitler yaşayan kimselerdir. Onlar inananların yanına gelince biz de sizin gibi iman ettik derler. Kendilerini saptıran şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinle birlikteyiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Rivayet edildiğine göre Yahudilerden bir grup peygamberimizin ashabıyla karşılaşınca biz sizin dininizdeniz demişlerdi. Şeytan huylu arkadaşlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinle beraberiz. Biz sadece dalga geçiyoruz dediler. Ayette geçen şeytanları ifadesiyle münafıkların küfürde liderleri kastedilmiştir. Menfaatin nereden geleceğini bilemedikleri için münafıklar ne müşriklerden vazgeçebilmişlerdi ne de müminlerden. Bunların arasında bocalayıp durmaktalar. Ne onlara bağlanıyorlar ne bunlara. Medine'deki münafık bir grubun yanı sıra bazı bedeviler de müminlere ve Allah'ın dinine karşı münafıklık etmişlerdi. İkiyüzlü olduklarından güvenilir olmamak ve ihanet etmek

ayette belirtildiği gibi münafıkların en temel özelliği olmuştur. Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve yandaşlarına bize katılın diyenleri gerçekten biliyor. Gelseler de size karşı pek cimri davranırlar. Hele korku gelip çattı mı, üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Savaşla ilgili korku gidince de mala düşkünlük göstererek sizi sivri dille incitirler. Ayette sözü edilen münafıkların birbirlerine şöyle dedikleri anlatılır. Muhammed ve ashabı zaten kendilerine zarar verecek. Ebu Süfyan ve adamları onların işini bitirecek. Bu adamı kendi haline bırakın. Zira o zaten mahvolacak. İnananları çekememek, onların başına gelen iyilikten dolayı kıskançlık duymak, nifakın ürünüdür. Şu ayette müminler onlara karşı uyarılır. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük etmekten geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından kin ve nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Size gelince, işte onları seviyorsunuz ama onlar sizi sevmiyorlar. Onlar sizinle karşılaştıklarındaysa size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırıyorlar. Bu ayetlerin Yahudi ve münafıklarla cahiliye döneminden kalma, sevgi ve dostluk bağlarını sürdüren Müslümanlar hakkında nazil olduğu bildirilmiştir. Yüce Allah, Müslümanlara kendilerine zararları dokunacağı için münafıklarla bu tür sırdaşlık ve dostluk ilişkisini yasaklamıştır. Nifak, kişiye yalan söyletir. Verilen sözden döndürür. Hatta nifak, sahibine eğer Allah lütuf ve keriminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız dedirtir. Rivayete göre ayette sözü edilen kişi Salebe bin Hatip'tir. O, Müslümanların bulunduğu bir mecliste, "Eğer Allah bana lütfundan ihsanda bulunursa, ondan her hak sahibine vereceğim, hayırda bulunacağım ve akrabalarımı da gözeteceğim" demişti. Bu kişinin Resulullah'a gelerek kendisine bunun için dua etmesini istediği de rivayetler arasındadır. Derken Allah Teala onu zenginlikle sınadı. Ancak o verdiği sözü tutmadı. Bu da Yüce Allah'ın gazabını üzerine çekmesine neden oldu ve hakkında bu ayet indi. Ayette sözü edilen kimselerin münafıklar olduğu da söylenmiştir. Müfessir Taberi, bu ayette sözlerini tutmamak ve yalana başvurmak gibi münafıklara has özelliklerin ortaya konulduğunu kaydetmiştir. Münafıklar, Allah onlara zenginlik verdiğinde cimrilik etmiş ve ondan yüz çevirmişlerdi. Nifak, verilen sözde durmamaktır. Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak, ikiyüzlülük soktu. Nifak, ayrılık, ayrımcılık ve bozgunculuktur. Bunun için kutsallar bile alet edilebilir. Nitekim peygamber mescidine gitmek istemeyip kendilerine ayrı bir mescit yapanlar olmuştu. Bunlar hakkında Allah şöyle buyurur. Bir de müminlere zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar vardır. Bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edeceklerdir. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Ayette sözü edilen kimseler münafıklardan 12 kişiydi. Resulullah Tebük seferine hazırlanırken ona gelerek yağmurlu ve soğuk günlerde düşkün kimselerin gelebilmesi için bir mescit inşa ettiklerini anlatmışlardı. Resulullah'tan da orada kendilerine namaz kıldırmasını istemişlerdi. O da sefer hazırlıklarıyla meşgul olduğunu ve eğer dönmek nasip olursa bu istediklerini yerine getireceğini söylemişti. Ancak sefer yolunda bu mescidin inşa edilmesinin arka planındaki art niyet peygamberimize vahiy yoluyla bildirildi. Bunun üzerine Allah Resulü sahabeden bazılarına görev vererek derhal o fesat yuvasının yakılıp yıkılmasını emretti. Nifak, Hazreti Peygamberi ve müminleri incitecek, onlara eziyet veren davranışların sergilenmesi

kendisine yol açacak çirkin bir tutum olarak da kendini göstermiştir. Bu yüzden Allah Teala nifak ehline dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırladığını haber vermiştir. Kur'an bu kimselerin hak etmedikleri halde müminlere eziyet ettiklerini, onlara iftira attıklarını ve apaçık günah yüklendiklerini bildirir. Yine münafıkların Hazreti Peygamber'i incitmeleri ve ona lakap takmaları üzerine Yüce Allah elçisini teselli etmiştir. Onun her daim hayra çağırdığını, müminlere güvendiğini ve onlar için bir rahmet olduğunu ifade eder. Nifaka girenler yeri geldikçe Hazreti Peygamber'i küçük düşürmeye çalışmışlar ve ona karşı büyüklük taslamışlardır. Yanlışları ortaya çıkınca Hazreti Peygamber'den özür dilemeleri ve kendileri için Allah'tan bağışlanma isteğinde bulunmaları istenmiştir. Ancak onlar büyüklük taslayarak çekip gitmişlerdir. Yine onlar müminlerin samimi davranışlarını eğlence ve alay konusu etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yardım isteğinde bulununca yardım etmedikleri gibi müminler aleyhine de konuşmaya başlamışlardır. Katkıda bulunan zengin Müslümanları gösteriş yapmakla suçlamışlardır. Fakir bir Müslüman kazandığı az bir malı sadaka olarak vermeye kalkınca da o sadakanın azlığıyla alay etmişlerdir. Nitekim sahabeden Abdurrahman bin Avf, hatırı sayılır miktarda altını, Ensardan bir kişi de bir ölçek buğdayı sadaka olarak dağıtmak üzere Allah Resulüne getirince onlar şöyle demişti: "Vallahi Abdurrahman bunu sırf gösteriş olsun diye getirdi. Allah ve Resulünün bir ölçek buğdaya ihtiyacı yoktur." Nifak içinde olanlar hileyi öyle bir meslek edinir, yalanı öyle ustaca kullanırlar ki karşısındaki insanın bunları fark edebilmesi mümkün değildir. Onların doğru söyledikleri zannedilir. Allah Teala bu şekilde nifakta ileri gidenleri Hazreti Peygamber'in bile bilemeyeceğini haber vermiştir. "Sen onları bilemezsin. Onları biz biliriz." Münafıklar başvurdukları yalanlarla güya Allah'ı, Resulünü ve müminleri aldattıklarını sanmışlardır. Halbuki aldanan kendileridir. Yüce Allah onların kurdukları tuzakları aleyhlerine çevirmiştir. Onlar dünyada yaptıklarının cezasını çekecek, ahirette de azaba mahkum edilecektir. Münafıklar Allah Teala'nın peygamberine ve müminlere yardım edeceğine de inanmıyorlardı. Oysa Fetih suresinde Yüce Allah peygamberine fethi müjdeledikten sonra münafıkları bekleyen azaba dikkat çekmiştir. Allah Teala dünyada tevbe etmedikleri takdirde hesap gününde münafıkları affetmeyeceğini ve onlar için büyük bir azabın olacağını haber verir. Onlar cehennemin en alt tabakasında olacaklardır. Allah'ın ayetlerini inkar ve onlarla alay etmek de nifakın göstergelerindendir. Ayetlerle alay edildiği durumlarda müminler uyarılmış, inkar içindeki münafıklar başka bir konuya geçinceye kadar onlarla beraber olmaktan sakındırılmışlardır. Bu uyarıya kulak vermeyen müminlerin onlar gibi olacakları belirtilmiştir. Çünkü uyarılara rağmen Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ve onlarla dalga geçildiği bir yerde münafıklarla birlikte oturmak onları onaylamak anlamına gelir. Böyle davrananlar sonuç olarak onlarla aynı akıbeti paylaşır. Kur'an'ın dikkat çektiği konulardan biri de nifakın sahibini haksızlığa yöneltmesidir. Davalaşma veya tartışma sırasında haddi aşmak, haksızlık yapmak ve günaha dalmak nifakın dört özelliğinden biri sayılmıştır. Bir keresinde nifak içindeki bazı kişiler, Hazreti Peygamber'in yanında bulundukları sırada günah işlemek, düşmanlık etmek ve peygambere karşı gelmek için kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Hatta bazıları sözcükleri değiştirerek konuşuyorlardı. Allah'ın selamladığı şekilde selamlaşmak yerine başka anlamlara gelen sözler söylüyorlardı. Bir de içlerinden, "Bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi?" diyerek alay ediyorlardı. Onlar bu şekilde davranmamaları için uyarılmışlardı. Nifakı doğuran sebeplerin başında güvensizlik gelir. Nifak içinde olanlar başkalarına güven vermezler.

ederler ve kendilerini de güvende hissetmezler. Her bir gürültünün, gelişen her bir olayın kendi aleyhlerine olduğunu düşünürler. Çünkü onlar nifaklarının bir gün açığa çıkacağı endişesiyle yaşamaktadırlar. Bu durumdan kurtulabilmek ve güven telkin edebilmek için yemine başvururlar. Yemin ederken Allah'ı şahit tutarlar ve onun adına yemin ederler. Bunlar hakkında rızanızı almak için size gelip Allah'a and içerler. Eğer müminseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur buyurulmuştur. Zira Allah'ın rızasının gözetilmediği, Resulünün hoşnut edilmediği bir işin Allah katında değer bulmayacağı ortadadır. Tebük seferinden dönüşte de münafıklar aynı tavrı sergilemişlerdi. Bahanelerinin kabul edilmesi ve cezalandırılmamaları için yeminler etmişler. Çıkarları için her renge girmişlerdi. Ancak Allah Teala müminler razı olsa bile kendisinin nifaka girenlerden asla razı olmayacağını bildirmiştir. Onların murdar kimseler olduğunu, yaptıklarının da kazandıklarının da pis olduğunu haber vermiştir. Kötülüğü özendirmek, toplum içinde ahlaksızlığı yaymak, buna karşın iyiliği engellemek, nifakın ortaya çıkış şekillerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de mümin erkeklerle mümin kadınların birbirlerinin velileri olduğu bildirilir. İyiliği emretmenin ve kötülükten alıkoymanın onların en belirgin vasfı olduğu haber verilir. Buna karşılık münafıkların da birbirlerinden olduğu hatırlatılarak, onları nifaka götüren eylemler şu şekilde sıralanır. Münafık erkekler ve münafık kadınlar da birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların ta kendileridir. Onlar topluma örneklik ve önderlik etme durumuna gelecek olurlarsa da toplumu bozmak için uğraşacaklardır. O dönüp gittiği veya iş başına geçtiği zaman yeryüzünü fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ayet önce Hazreti Peygamber'e gelip iman ettiğini bildiren Ahnes bin Şerik hakkında inmiştir. O gönülden iman ettiğini bildirip yüreğindeki imana da Allah'ı şahit göstererek Hazreti Peygamber'in gözüne girmişti. Ancak onun yanından ayrıldıktan hemen sonra bir müminin hurma bahçesine gitmiş ve ateşe vermek suretiyle bahçeyi ve ürünleri yok etmiş, gerçek yüzünü göstermişti. Ayette dilleriyle mümin olduklarını söylerken içlerinde inkarı gizlemeleri sebebiyle bütün münafıkların aynı oldukları vurgulanmıştır. Bu nedenle onlar küfrü emretmiş, imanı engellemişlerdir. Sadaka vermeye hiç yanaşmadıkları gibi buna yeltenenleri de alıkoymuşlardır. Allah da onları hidayetinden ve rahmetinden uzak tutmuştur. Nifak, güvensizlikten doğan bir duygunun dışa vurulmasıdır. İman ve İslam konusunda sürekli şüphe, tereddüt ve endişe durumudur. Münafık insan, Allah, peygamber, ahiret, kısaca dinle ilgili her konuda kuşku duyabilir. Kur'an'ın anlatımında nifak, kalbi kaplayan, bütün davranışları etkileyen, inanç ve ruh sağlığına zarar veren ciddi bir hastalıktır. Aslında başlangıçta nifak da güvende olmak gayesiyle ortaya çıkar. Ama bu, yalan söyleyerek, sözünden dönerek, ihanet ederek ve haksızlık yaparak güvene ulaşma çabasıdır. Ancak bu kimselerin iç dünyalarında hiçbir zaman güven ve huzur oluşmaz. Onlarda başkalarının zararı uğruna, toplumun fesadı pahasına kendi çıkarını üstün tutma gayreti vardır. Bu manada münafık insanın sahip olduğu, uğrunda fedakarlık yapacağı yüce değerleri yoktur. Aksine o, menfaati nerede görürse o tarafa yönelir. Dolayısıyla nifakın yayılması, toplumsal bozulmanın en başta gelen sebeplerindendir. Bundan dolayı nifaka düşenler, ahirette azabın en şiddetlisiyle karşılaşacaklardır. Kur'an ayetlerinde görüldüğü üzere, Hazreti Peygamber'in aydınlık şehri Medine'de münafıklardan oluşan bir kesim vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

0: Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Nisa suresi 71 ila 76. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin. Şüphesiz aranızda öyle kimseler var ki onların her biri savaşa gitme konusunda hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf, zafer erişse bu sefer de sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der. Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya, ganimete ulaşsaydım. O halde dünya hayatını, ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Haşr Suresi 22 ve 23. ayetler.
5: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
3: En'am suresi 102. ayet.
0: İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir.
3: Duhan Suresi 8. ayet.
6: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
3: Zümer Suresi 6. ayet.
7: O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı.

0: yaptı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hac Suresi 11-17. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı ne fena yoldaştır. Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın, başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi? Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten

Haşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini hatırlayalım. Sahabe hayatları her gün 11.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabe hayatları.
4: Hazreti Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh. Siyasi ve idari kişiliğiyle tanınan alim sahabi. Asıl adı Abdullah'tır. Yemen'in Zebit şehrinde yaşayan ve üstün ahlaki özellikleri sebebiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından övülen Eş'ar kabilesindendir. Ebu Musa el-Eşari, Müslüman olmadan önce de Mekke'ye gelip giderdi. Hazreti Peygamber'in halkı İslam'a davet ettiğini duyunca, iki ağabeyinin de aralarında bulunduğu 52 kişilik bir grupla onun yanına gitmek üzere bir gemiye bindiler. Fakat bir fırtına yüzünden gemi Habeşistan'a sürüklendi. Gruptakiler, Mekke'den hicret eden Müslümanların hala burada olduklarını öğrenince bir süre Habeşistan'da kalıp hep birlikte Medine'ye döndüler. O günlerde Hazreti Peygamber ve ordusu Hayber şehrini fethetmek üzereydi. Bunu duyan Ebu Musa ve arkadaşları savaşa katılmak için Hayber'e gittiler. Fethin gerçekleşmesinden sonra oraya ulaşmalarına rağmen savaşa katılanlar gibi ganimetten kendilerine pay veren Resul-i Ekrem, hem Habeşistan'a hem de Medine'ye hicret etmeleri sebebiyle iki hicret sevabı aldıklarını söyleyerek onları tebrik etti. Ebu Musa, Hayber'in fethinden sonra Resulullah'ın katıldığı bütün savaşlarda ve ayrıca seriyelerde bulundu. Huneyn Savaşı'nda bozguna uğrayan düşman askerlerini takip etmekle görevlendirilen amcası Ebu Amir el-Eşari kumandasındaki birlikte o da vardı. Ebu Amir şehit düşerken kumandayı kendisine bıraktı. Birlik seferden dönünce Resul-i Ekrem her iki kumandana da hayır dua etti. Ebu Musa Hazreti Peygamber'in vefatına kadar görevli olarak bazı yerlere gönderilmesi dışında Medine'den ayrılmadı. Hazreti Peygamber'in yakınında bulunarak Kur'an-ı Kerim ve sünnet hakkında geniş bilgi sahibi oldu. Resul-i Ekrem Ebu Musa'yı veda hacından önce Yemen'in çeşitli bölgelerine zekat görevlisi ve kadı olarak atadı. Hazreti Peygamber'in son günlerinde Yemen'de ortaya çıkan yalancı peygamber Esvet el-Ansi önderliğinde dinden ayrılan gruplarla mücadele eden Ebu Musa, bölgenin İslamiyet'i kabulünde önemli rol oynadı. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde de Yemen'de kalan Ebu Musa, daha sonra Medine'ye dönerek İslam ordusunun Şam bölgesindeki fetihlerine katıldı. Hazreti Ömer devrinde Mugire bin Şube'nin yerine Basra valisi ve kadısı olan Ebu Musa el-Eşari, yeni kurulan bir şehir olan Basra'nın imarında ve yakındaki bir nehirden kanallar vasıtasıyla şehre su getirilmesinde önemli rol oynadı. Müslümanlara İran'ın kapılarını açan Kadisiye ve Nihavend savaşlarında İslam ordusunu askerleriyle destekledi. Hazreti Ömer, Ammar bin Yasir'den boşalan Küfe valiliği görevini de yetenekli idareciliği sebebiyle Ebu Musa'ya verdi. Aynı zamanda birçok Basralıya Kur'an-ı Kerim öğrettiği için bu görevde onun okuyuş tarzı

meşhur oldu. Hazreti Osman devrinde 6 yıl kadar Küfe valiliğine devam eden Ebu Musa, 649-650 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra da Küfe'de kaldı. Küfelilere Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetini öğretmeye devam etti. 654-655 yıllarında şehir halkının isteği üzerine Hazreti Osman tarafından tekrar Küfe valiliğine getirildi. Hazreti Ali devrinde aynı görevi bir süre daha üstlendi. Ancak Hazreti Ali ile muhalifleri arasında meydana gelen Cemel Savaşı'nda tarafsız kalmayı tercih ettiği için azledildi. Bunu fırsat bilen Muaviye bin Ebu Süfyan kendisine bir mektup yazarak onu yanında yer almaya davet etti. Kabul ederse her türlü ihtiyacını karşılayacağını ve oğullarından birini Basra, diğerini Küfe valiliğine getireceğini bildirdi. Bu teklifi reddeden Ebu Musa, sonraki günlerde Dimaşk taraflarında bir köyde inzivaya çekildi. Ebu Musa'nın hayatında bundan sonraki en önemli olay, Hazreti Ali ve Muaviye arasında gerçekleşen Siffin Savaşı sonrasındaki hakemliğidir. Muaviye, Amr bin As'ı, Hazreti Ali ise istemediği halde, özellikle Yemenli taraftarlarının ısrarıyla Ebu Musa'yı hakem olarak seçti. Hakemler uzun müzakereler sonucunda Hazreti Ali ile Muaviye'nin azledilmesini, halifenin bir şura tarafından seçilmesini kararlaştırdılar. Yaşadığı dönemde siyasi dehasıyla tanınan Amr, sözü önce Ebu Musa'ya verdi. O da Hazreti Ali'yi görevden azlettiğini açıkladı. Söz sırası kendisine gelen Amr, Hazreti Ali'yi kendisinin de azlettiğini, ancak hilafet makamına Muaviye'yi tayin ettiğini bildirdi. Ebu Musa, bu oldu bittiye ne kadar karşı çıksa da durum değişmedi. Neticede hakem olayı, hilafet meselesini çıkmaza götürdü. Bu hadiseye çok üzülen Ebu Musa, siyasi hayattan tamamıyla uzaklaşıp tekrar uzlete çekildi. Ebu Musa el-Eşari'nin 662-665 yılları arasında vefat ettiği nakledilir. Vefat yeri olarak Küfe veya Mekke zikredilir. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud, Zeyd bin Sabit ve Übey bin Ka'b ile birlikte sahabenin önde gelen 6 alimlerinden biri olan Ebu Musa, Hazreti Peygamber'in sağlığında fetva verebilecek kadar derin bir Kur'an-ı Kerim ve sünnet bilgisine sahipti. Güzel sesiyle Kur'an okuyuşu herkesi hayran bırakırdı. Bir gece Hazreti Peygamber Ebu Musa'nın Kur'an okuyuşunu dinlemiş ve ona Hazreti Davut'unkine benzer bir ses verildiğini söylemişti. Ebu Musa'nın valilik ve kadılık yaptığı dönemde Hazreti Ömer'den aldığı bir mektup, İslam hukuk tarihinde yargılama usulü açısından çok önemli bir yere sahiptir. Ebu Musa, yaşadığı toplumlarda insanlara Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyacaklarını öğretmesi kadar Hazreti Peygamber'den gelen hadisleri aktarmasıyla da tanınmıştır. Ebu Musa'dan gelen rivayetler, Kütüb-i Sitte gibi en güvenilir hadis kaynaklarında yer almaktadır. Ebu Musa, aynı zamanda Müslümanlara ait olan Hicri takvimin belirlenmesine vesile olan kişilerdendir. Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle dolu bir hayat yaşayan Ebu Musa el-Eşari, uzun yıllar idarecilik yapmasına rağmen dünya malına hiç iltifat etmezdi. Hazreti Peygamber onun hakkında, "Allah'ım, Ebu Musa'nın günahını affeyle ve kıyamet gününde ona en güzel makamı ver," diye dua etmiştir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat, kıyamet gelip çatınca, bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek, hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey Muhammed, biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inadına

0: yetiyorsa durma yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kehf Suresi 107 ila 110. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arş kavramına ilişkin şu ayetleri beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf suresi 54. ayet.
3: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan geceyi kendisine durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
1: Mü'minun Suresi 116. Ayet.
4: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.
1: Me'ariç Suresi 4. Ayet.
5: Melekler ve ruh, Cebrail, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir.
1: Rad Suresi 2. Ayet.
6: Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Zuhruf Suresi 46 ila 56. ayetler.
1: Euzü billahi

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim." demişti. Musa, mucizelerimizi kendilerine getirince bir de bakmışsın o mucizelere gülüyorlar. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Onlar azabı görünce, "Ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz." dediler. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar. Firavun kavmine seslenerek dedik ki, "Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor, değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, neredeyse maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer doğru söylüyorsa ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?" Firavun kavmini küçük düşürdü, ezdi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 101. ayet.
0: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimizin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün saat 8.30 ve 21.30'da Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti? İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez.

0: 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88. 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radio sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 45. bölüm. Kazandım vallahi.
2: Az bile bu size. Atalarının dinini inkar edenlere bu az bile.
3: Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
2: Halen Muhammed ha?
4: Ne oldu? Neden yüzün güler Ebu Süfyan?
5: Medine'den haber geldi. Ondan yüzüm güler ey İkrime.
4: Nedir haber?
5: Beni Amir bin Sasa kabilesinin reisi olan Ebu Bera Amir bin Malik Medine'ye Muhammed'e giderek İslamiyet'i öğretmek üzere birilerini istemiş. Muhammed de ona 70 yandaşını göndermiş. Ancak Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeyl yolda onları pusuya düşürüp ortadan kaldırmış.
4: Az bile bu. Uhud'da aldığımız galibiyetle Muhammed'in yandaşları azalacak. Bak keyiflendim. Şu esirlere daha zevkle işkence edebileceğim sayende.
5: O zaman daha da sevineceğin bir şey daha söyleyeyim. Ölenlerin arasında Amir bin Füheyre de var.
4: Babam Ebu Cehil Mekke'den kaçarken Muhammed'in peşine düştüğünde onun başka yöne gitmesini sağlayan. Sevr mağarasında Ebu Bekir ve Muhammed'e süt ve yiyecek götüren çoban ha?
2: Beter olsunlar. Hepsi sırayla ölecek. Tüm düşmanlarımız ölecek.
5: Uhud bir zaferdi. Ama arkasından yeni zaferler gelmeli. Yoksa bir anlamı olmaz.
6: 70 kişilik tebliğ heyeti tuzağa düşürüldüğünde Cebbar bin Sülman'ın attığı mızrak Amir bin Füheyre'nin sırtından girip göğsünden çıkar. O anda Amir bin Füheyre kazandım vallahi diye haykırınca öldürdüğü insanın son nefesindeki bu sözüne bir mana veremeyen Cebbar günlerce üzerinde düşündüğü bu olayın tesiriyle daha sonra Müslüman olmuştur.
2: Ey İkrime! Ey İkrime yeter! Ey Kureyşliler yeter!
4: Ne karışırsın sen? Ne oluyor sana?
2: Uhud'da esir aldığınız bu insanlara yaptığınız işkence yetmez mi ey Mekkeliler? Bu savunmasızlara yapılan zulüm yetmez mi?
5: Sen ne karışırsın be adam bizim işimize? Karışma! Beğenmiyorsan defol git Mekke'den! Git Muhammed'in safına katıl!
3: Bura benim evim. Ailem soyum buradadır Ebu Süfyan. Ama bilirim ki Kabe'nin Rabbi bu yaptığınızı affetmez.
4: Kabe'nin Rabbi için savaşırız biz.
5: Müslümanlara bir iyi davranırsın Umeyr. Yoksa sen de mi Müslüman oldun?
3: Ben adaletten yanayım.
5: Senin bizim yanımızda olman gerek.
3: Siz zalimsiniz. Zalimlerin yanında nasıl olayım?
4: Demek yanımızda olmuyorsun ha? Sen de o zaman bu Müslümanlarla aynı kadere mahkum ol.
3: Senin çocukluğunu bilirim İkrime. Baban benim dostumdu.
4: Babam dostun ve sen şimdi babamın düşmanlarını mı korursun? Bağlayın şunu da bu Müslümanların yanına. Birkaç kırbaç aklını başına getirir.
3: Yapmayın, yapmayın. Kabe'nin Rabbi adına.
4: O seni duyamaz.
5: Ey Mekke halkı! Şu öyle biline ki, kim bir Müslümanı savunursa sonu onunla aynı olur. Ya bizim yanımızdasınız ya onların. Hubel adına kendi ellerimle alırım canını.
7: Yüce Hubel. Duy sesimi.
5: Duy.
4: Size hayatınızı kurtarma şansını veriyorum. Muhammed'i reddedin. Yaşayın.
7: Benim canımı alsan da ben inkar etme.
8: Allah yolunda ölmek şereftir. Allah'ın verdiği canı ona hediye etmek gibisi var mı?
4: Öldürün şunları. Öldürün.
8: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.
7: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Beni de öldür İkrim'e. Ben de Müslümanım. Ben de Müslüman olarak ölüyorum. Allah'ım, neden bu kadar geç tanıdım İslam'ı? Neden?

Erval Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Ankebut Suresi 56 ila 69. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Yusuf Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: التحليل. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa! Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf, ey Rabbim! Zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un susuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü ölüm kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 18. ayet.
5: Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.
3: Ahzab suresi 16. ayet.
6: De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız.
3: Enam suresi 60. ayet.
7: O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El Cebbar Celle Celalu Celle Celalu. İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Sen El Cebbarsın. Azamet ve kudret sahibisin. Dilediğini yapan ve yaptıransın. Senin hüküm ve iradene karşı gelecek hiçbir şey yoktur. Sen kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, işleri yoluna koyan ve yaratılmışların halini iyileştirensin. Sen Cebbar isminle tüm varlıkları koyduğu yasalara secde ettirensin. Sen müminleri ihtiyaç duyduğu şeyler üzerinden nimetlendirensin. Kullarını bazen varlık ve darlıkla, bazen sağlık ve hastalıkla imtihan edensin. Kainattaki her şeyin eşsiz düzende deveran etmesi senin isminin tecellisidir. Ey azameti ve kudreti sonsuz olan Allah'ım, bizi yakınlığının ümidiyle yaşat. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 19. cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler.

Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah, biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler.

0: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.
1: Ve yevme teşakkakus

0: O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım.
1: Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila.
0: Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim.
1: Lekad adal.

Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.

Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.

0: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
0: Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.

yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar.

Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık.

Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik.

Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik.

Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı. Fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı.

Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler.

kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

0: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.
1: Sümme kabaznâhu ileynâ kabzan yesîrâ.
0: Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.

O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.

0: Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
0: Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik.

O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.

O sudan bir insan yaratıp ondan soysop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir Rabbine karşı şeytana arka çıkandır.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

0: De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
0: Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter.

0: altı evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
0: Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Ve bu onların nefretini arttırır.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.

0: Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir.
1: İnneha sa'et müstakarran ve mukama.
0: Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.

Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.

Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.

İnanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir.

Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir.

0: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.
1: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
0: Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır.

0: Ey Muhammed, de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Yasin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاطِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
0: Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin.

0: Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

0: Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı? Diye seslenmişti.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ
0: Musa şöyle dedi. Ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
1: وَيَضَيْقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ اِلَى هَارُونَ
0: Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ
0: Bir de onlara karşı ben suçlu durumdayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım.
1: قَالَ كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ
0: Allah dedi ki, hayır korkma, mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz, her şeyi işitmekteyiz.

0: Firavun'a gidin ve deyin: şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz.
1: En ersil ma'ana bani İsrail.
0: İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

0: Firavun şöyle dedi: seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün, sen nankörlerdensin.

0: Gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir.
1: قال فرعون وما رب العالمين.
0: Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? Dedi.

0: Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
0: Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle "Dinlemez misiniz?" dedi.
1: قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir, dedi.

Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi.

0: Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun seni zindana atılanlardan ederim.
1: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ
0: Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Dedi.
1: قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Firavun, doğru söyleyenlerden sen, hadi getir onu, dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
0: Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ
0: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır, dedi.

0: Dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder.
1: يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.

0: Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
0: Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler.

0: Sihirbazlar gelince Firavun'a, eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı? Dediler.
1: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
0: Firavun, evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız, dedi.

0: üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
0: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine.

Firavun, ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi.

0: Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.
1: Ve evhayna ila Musa en esri bi'ibadi innekum muttaba'un.
0: Biz Musa'ya kullarımı geceliğin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi.

dedi ki, bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz.

Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.

0: İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları "Eyvah, yakalandık!" dediler.
1: Kâle kellâ inne me'ye rabbî seyehdîn.
0: Musa, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
1: Fe'evheynâ ilâ Musa en yudrib bi'asâkel behr. Fenfelaka fekâne kullu firqin kattavdil azîm.
0: Bunun üzerine Musa'ya "Asanla denize vur," diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.
1: Ve ezlefnâ semmel âkharîn.
0: Ötekileri de oraya yaklaştırdık.
1: Ve enceynâ Musa ve men me'ahû ecma'în.
0: Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk.

0: olduğunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
1: Fetlu aleyhim nebe'e İbrahim.
0: Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku.
1: İz kâle li ebîhi ve kavmihi mâ te'budûn.
0: Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti.
1: Kâlû ne'budu esnâmen fe nezallu lehâ âkifîn.
0: Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
1: قال هل يسمعونكم إذ تدعون.
0: İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?
1: أو ينفعونكم أو يضرون.
0: Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?

0: مرضت فهو يشفين.
1: Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir.

babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.

0: O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka.
1: Ve uzrifetil cennetu lil muttaqin.
0: Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.

0: Cehennem de azgınlara gösterilecek. Ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek.
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ
0: Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler.
1: Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.
0: Allah'a and olsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.

0: Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.

0: Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Kezzebet kavmu Nuhin il murselin.
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum Nuhun elâ tettegûn.
0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: إن أجري إلا على رب العالمين.
1: Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir

0: peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: Fettakullaha ve ati'un.
0: O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
1: Kalu enu'minu leke vettebe'ekel erzelun.
0: Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuşken biz sana hiç inanır mıyız?
1: قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Nuh şöyle dedi, onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?
1: اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ
0: Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz...

0: Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın.
1: قال رب إن قومي كذبون.
0: Nuh şöyle dedi, ey Rabbim, kavmim beni yalanladı.

0: Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
0: Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık.
1: ثُمَّ اَوْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Sonra da geride kalanları suda boğduk.

0: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Kezzebet adun il murselin.
0: Ad kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum hudun elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

0: Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının.
1: İnni akhafu aleykum azab yevmin azim.
0: Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.

Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ
0: Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Salih şöyle dedi. İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır.

0: Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Kezzebet kavmu Lut'inil murselin.
0: Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum Lut'un elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?
1: İnni lekum rasulun eminun fettekullaha ve ati'un.
0: Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.

0: Dediler ki, ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın.
1: Kâle inni li'amelikum minel qâlin.
0: Lut şöyle dedi, şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım.
1: Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun.
0: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.

Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik.

onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü.

0: Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Kezzebe ashabul eyketil murselin.
0: Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum şuaybun elâ tettekûn.
0: Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: Evful keyle ve la tekunu minel muhsirin.
0: Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın.
1: Ve zinu bil kıstasil mustakim.
0: Doğru teraziyle tartın.

0: İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının.

onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.

0: Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür.
1: Kâle Rabbi e'lemu bimâ te'melûn.
0: Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi.
1: Fekezzebû.

Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı.

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

0: Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirmiştir.
1: Ve innehu lefî zuburil evvelîn.
0: Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı.

0: Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı.
1: كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk.

Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar?

0: Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu?
1: Ma evna anhum ma kanu yumetta'un.
0: Dünyada yararlandıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı.

0: Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik.
1: Zikra ve ma kunna zalimin.
0: Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.
1: Ve ma tenezzelet bihiş şeyatin.
0: O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez.
1: اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.
0: Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

0: Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun.
1: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Önce en yakın akrabanı

0: Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et.
1: İnnehu huve's-semî'ul alîm.
0: Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Hel unebbi'ukum alâ men tenezzelü'ş-şeyâtîn.
0: Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
1: Tenezzelu alâ kulli effâkin esîm.
0: Onlar her günahkar yalancıya inerler.
1: Yulkûne s-sem'a ve ekseruhum kâzibûn.
0: Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğuysa yalancıdır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar.

0: Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Yasin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar.

0: Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
0: Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet

Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demiştik.

Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi: ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır.

0: Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi: "Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar."
1: İlla men zaleme sümme beddele husnen ba'de su'in fe inni gafurur rahim.
0: Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim.

elini koynuna sok. Firavuna ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir.

kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

Andolsun biz Davud'a da Süleyman'a da ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah.

0: Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi.
1: فَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.

Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.

Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.

Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: Hütüt'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?

Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ

Derken Hüthüt çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi: "Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim.

0: Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar.
2: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

0: Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın sahibidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
0: Süleyman Hüthüt'e şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın göreceğiz.
1: اِذْ

Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir.

0: أمرا حتى تشهدون.
1: Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem.

Kraliçe Belkıs şöyle dedi: Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar.

Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi: "Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz." İrci' ileyh.

sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız.''

Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir?

0: كرمك وإني عليه لقوي أمين.
1: Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi.

kitaptan bilgisi olan biri, "Ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir."

Belkıs gelince senin tahtın böyle mi denildi. O da sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi.

0: Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْهُ

ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı.

Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.

0: Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
1: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

0: Salih onlara, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya.
1: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: onlar sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı.

0: Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: mutlaka onu ve ailesini geceliğin öldüreceğiz. Sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz diyeceğiz.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu.

0: İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık.

0: تبصرون.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz?

cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle. Amin.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Câsiye Suresi 27 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

البشر لواحة للبشر عليها 19

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi bizleri affeyle. Ya Rabbi bizleri mağfiret et ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızı siliver ya Rabbi. Ya Rabbi mahşerin o en zor anında insanın mahşer alemine toplandığı, trilyonlarca insanın toprandığı o zor demde, insanın terinin içinde boğulduğu, çırılçıplak haşır olacağı o zor günde ya Rabbi, gölgelenmiş olan ve korunmuş olan müminlerden eyle bizleri. Ya Rabbi bizlere merhamet et, bizleri affeyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler ve Tin Suresi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini arttırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Abdüllatif Efe. Yunus Suresi 11-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah

0: insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Ona, peygambere Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Bakara Suresi 21-29. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkarcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler, onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansız iken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki,

0: Bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hakkı ayakta tutmanın nasıl gerçekleşeceğini ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Mü'minun Suresi 71. Ayet.
4: Eğer hak onların arzularına uysaydı, gökle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar.
3: Maide Suresi 5. Ayet.
0: Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Duyanların sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Tahrim Suresi 6 ila 12. ayetler ve Alak Suresi 1 ila 5. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran.

0: Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

İzzetine uygun davranacağız. Her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında duracağız. Daima iyinin ve iyiliğin yanında olacağız. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, gariplerin dayanağı, yetimlerin yardımcısı, kimsesizlerin sığınağı olacağız. Bizi bu bilinçten ayırma Allah'ım. Ya Rab, sözümüzü tutmada bize yardım eyle. Bizleri kararında sebat edenlerden eyle Allah'ım. Sana Esma-i Hüsnan ile yalvarıyoruz. Rahman ve Rahim ismi şerifinle bize acı, merhamet et. Bize yardım eyle Allah'ım. Selam ismi şerifinle huzur ve barış ver bize. Kamil iman ile selamete çıkar bizi Allah'ım. Vehhab ve Rezzak ismi şerifinle maddi ve manevi rızıklar ver bize Allah'ım. Darlık gösterme, yokluğa düşürme. Senden başka kimseye bizleri muhtaç.

rüyalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Hucurat Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şuara Suresi 176 ila 191. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyke halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Zümer Suresi 73 ila 74. ayetler, Şems Suresi 1 ila 15. ayetler ve Nasr Suresi.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz, haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerine hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbah olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihde bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de vasiyetle ilgili hükümler şöyle yer almaktadır:
5: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Nisa suresi 12. ayet.
6: Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma, ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma,

0: Araştırma yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona 1/6 düşer. Eğer kardeşler birden fazla olurlarsa 1/3 ortaktırlar. Bu paylaştırma varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: Maide Suresi 106. Ayet.
2: Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman, vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli 2 kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse, sizin dışınızdan başka 2 kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra alıkorsunuz da, Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Aktaş. Araf Suresi 85 ila 93. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvette erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kavminin cevabı ise sadece çıkarın bunları memleketinizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüz idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şu Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi dedi. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki: ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahiy ettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından gir.

0: Rabbimiz, Rabbimiz, bizler senden gelecek her türlü maddi manevi rızka öyle muhtacız ki Meryem oğlu İsa gibi yalvarıyoruz. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten minessemâi tekûnu lena îden li evvelina ve âhirina ve âyeten min verzukna ve ente hayrul râzikîn. Bize yüce katından nimetler ihsan eyle. Dünyamızı da ahiretimizi de bayrama dönüştür Allah'ım.
1: Bayrama dönüştür Allah'ım.
0: Bizlere helal, bol, temiz rızıklar ikram eyle Allah'ım. Rabbimiz, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibi Edib'in, Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan insanlığa hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz. Rabbena la tuahidna innesina ev ahta'na. Rabbimiz, hata edersek, unutursak bizi mesul tutma Allah'ım.
1: Bizi mesul tutma Allah'ım.
0: Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri yükleme Allah'ım. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bi. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Vafu anna vaghfir lana varhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Affet bizi Allah'ım.
1: Affet bizi Allah'ım.
0: Mağfiret eyle bizi Allah'ım. Rahmet eyle bizi Allah'ım. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizleri muzaffer eyle. Münafıklara karşı muzaffer eyle Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Bakara Suresi 72 ila 82.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçasıyla öldürülene vurun dedik. Denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi. Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler: Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz? Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Bunların bir de ümmi takımı vardır, kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Vay kazandıklarından dolayı onların haline. Bir de dediler ki, bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Sen onlara de ki, siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden

0: dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlerse cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Umam Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yunus Suresi 11-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Ona, peygambere Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki, gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Saf Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder.

0: Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim," demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler de, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız," demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın kıssası şu ayetlerde anlatılmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Nisa suresi 163.
6: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik.
4: En'am suresi 86.
5: İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık.

0: yaşadık. Enbiya Suresi 87 ve 88. Ayetler.
1: Zünnûn'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum," diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Gebzeli. Müddessir Suresi.